Bir gün, elbet bir gün, vakit veda vakti denecek. Son bir his bedenimde, zorlanacak tüm tenim. Kafesi olduğu can kuşundan ayrılmak istemeyecek. Belki yapma diyecek. Ama emir illaki, takdir bu. Direnme kifayet etmeyecek. Ilıktan bir his ayaklarıma kadar saracak. Üşür müyüm, yanar mıyım bilmem. Ama bildiğim tek şey, yapılacak her şeyin sonundayım. Yok savunmam, farkındayım. Elveda diyeceğim her şeye, sevdiklerime. İşte o gün, gelirse bugün, yalnız bir yerdeyken, merhaba desin bana, al canımı. Yalnız secdede. Sana en yakınken, tek seni anarken, yalnız senin huzurunda, bir seninle olsam, seninle veda etsem ve seninle tekrar doğsam. Adım atsam en derinliklere, ellerimle ittiğimde her şeyi geriye, kıyamda vursa bir kör kurşun ve ben fark etmeden o demir parçasını secdeye hasret içinde eğilip rükuya, vuslatı koklasam ve tüm huzurla alnımı koyup yere derin nefes alsam, senin için, tek senin için ölümü bekledim deyip yalnız secdede, bir secdede Azrail'e teslim olsam. Al canımı, al canımı, yalnız secdede, sana en yakınken, tek seni anarken, al canımı. Yalnız secdede, sana en yakınken, tek seni anarken, al canımı.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile.

Bir olur mu hiç? Bir yanda ilimler devadır cana, bir yanda cehalet susamış kana. Allah'ın kelamı der ki insana, bilenle bilmeyen bir olur mu hiç? Cehlin kılıcında husumet ve kin, alimin kalemi kılıçtan keskin. Hakkı telkin eder, öfkeyi teskin, alim ile zalim bir olur mu hiç? Her kim duruyorsa hukuktan uzak, şefkati sahtedir, sözleri tuzak. Hele ki o mizan kurulsun da bak, mümin ile münkir bir olur mu hiç? Kiminin derindir ömür uykusu, musallada ancak dağılır pusu. Kimini titretir Allah korkusu, mürşid ile müşrik bir olur mu hiç? Kimi şöhret, makam, mal, mülk şaşkını, kimi hakka satmış dünya aşkını, yoksulun gönlünde cennet köşkünü, gören de görmeyen bir olur mu hiç? Kimi bilmez bir nefesin şükrünü, kimi besler Kur'an ile fikrini, dağın, taşın, kurdun, kuşun zikrini, duyanla duymayan bir olur mu hiç? Kiminin sabırdır gönül ziyneti, kimi teper önündeki nimeti, dünya ateşinden ahir ibreti, alanla almayan

Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki, onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla. Hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok ona. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر

يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.

إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن.

سترضع له أخرى لينفق ذو سعة

يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها

يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما

نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Kervan FM 93.7.

Gönlüm, gözüm senin ile açılır. Geçilmezler senin ile geçilir. Adın anılınca nurlar saçılır. Doğ ruhuma, beni hasretle yakma. Hak aşkına, kölen yalnız bırakma. Aşıklar ararlar seni her yerde. Dudağın şerbeti dermandır derde. Ben bir dertliysem, dermanım nerede? Doğ ruhuma, beni hasretle yakma. Dost aşkına, kölen yalnız bırakma. Ey Nebi, hicranla yandı gönlüm. Halimi sormaz mısın? Dil ucuyla olsun, melalimi sormaz mısın? Bilmem ki, yoksa dost vefasından şüphen mi var? Lütfedip bir kere halimi sormaz mısın? Dostlara ülfet yağdı, bize iltifat yok mu? Kebap oldu sinem, ahıma itimat yok mu? Yüz sürüp izine bekledim ilk günden beri. Yoksa bende senin sevgine istidat yok mu? Gözlerim yolunu sinemdeki tepelerde. Gönlümde belirdin de daldığım kaldığım yerde. Hayalin ağrırken ruhumda perde perde. Gözlerim yolunu sinemdeki tepelerde. Sen o ışıktan ikliminle en tatlı rüya. Sen mor pembe renklerle ruhumu saran hülya. Kararır seni duyup seni görmezsem dünya. Dostlarınla el ele gezdiğim tepeler. Gördüğüm günden beri ey Gül-i Rana seni. Gözlerim yollarda, ol gözleri ela seni. İstemem kalsın artık gönlümde gül arzusu. Ararım her yerde ey kâmeti bâlâ seni. Sarmıştı ruhumu köyünün amber kokusu. Dolaştığım her yerde duymuştum cana seni. Bahçenin içindeki yem yeşil fistanınla gördüm güzeller arasında müstesna seni.

kıl beni ey namaz. Çöllerden topla hücrelerimi. Rahmetinin vahasında ağırla bu itik kalbi. Kıl beni ey namaz. Secdede ruhumu yeniden fısılda bana. Şah damarı yakınlığından emzir bu puslu bedeni. Kıl beni ey namaz. Küçülsün dağlar. Denizler taşsın, dağılsın kalabalıklar. Rükû rükû doğrult eriliklerimi. Kıl beni ey namaz. İkiye bölünsün kalbim. Ortasından çatlasın kıblenin şakağından. Sevgilinin işaret parmağı değsin yeter ki göğsüme. Kıl beni ey namaz. Topla sevdalarımı kırık aynaların çatlaklarından. Ömrüme ilikle sevinçlerimi. Firuze düşler düşür alnımın şafağına. Kıl beni ey namaz. Tenim İbrahim gibi ateşe düşmüşken uzak tut nefsimin nemrudundan beni. Gül kokulu serinlikler yağdır yüreğime.

Akıl beni inamaz. Günahın, isyanın, nisyanın kuytusunda büyüttüğüm pişmanlığımın yüzünü yerden kaldır. Utandırma beni. Al karanlıklarımı. Al karanlıklarımı. Göz bebeğinde yıka. Kıl beni ey namaz. İnsan kıl beni. Doğru kıl. Duru kıl. Diri kıl beni. İnsan kıl bu bedeni. Ah, alnımı dayadığım secdegahıma kim serpti bu incileri? Kim? Kim bu dua hammalı ellerimin yüküne ortak? Kim? Ah, ziyankâra çıkarak. Ah, namütenahi kavrayışın yolcusu. Ah, içimde biriktirdiğim yalnızlığın seyr-ü sefer gölgesi. Ah, gitmek gidememektir kendinden. Amentümün arasatında bir tedirginim ben. Aklımın köşe bucak ilticaları sevgilide kaldı. Hangi gaflete büründü ki ellerin sızlatıyor dokunduğu tenleri? Haydin felaha, haydin felaha, haydin namaza, haydin kurtuluşa.

gözyaşlarımızda akan, ciğerde durmaz kanayan, senin acında ağlatan nazik civan şehit aziz. Annen baban olsun selam, sabırlar versin yaradan, senin acına tek derman bize sabır şehit aziz, bize sabır şehit aziz.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sada ile umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan Efendim 93.7.

Sevgili, İzzet sende, şeref sende, şan sendedir. Yenilmez ordular karşısında kahreden zaferler senindir. Bağı yürekleri ta bir aylık mesafeden, alabora eden korku sendendir. Batılın zillet sebebi senden yayılan haktır. Şirki züru zeber eder, hakkın keskin kılıcı o da senindir. Nereye yönelsen azametinin karşısında cebbarlar hürmetle eğilir. Sen ki ey Resul, rahmet ve kılıç peygamberliği senindir. Sevgili, veliler senden alır hikmet kaynağını. Alimler senden saçılanlarla doldurur ilim taslarını. Sensin muvahhidlerin vahdet pınarı. Hak yolunun yolcuları senden öğrenir yollarını. Heybelerinde takva azığı olanlar salavatsız anmazlar adını. Gözler ancak senden alır ışığını. Kalpler senin sevginle atar, coşar gönüller duyunca adını. Senin adındır ey Resul, varlık aleminin en parlak yıldızı. Sevgili, hayatına kastetmeye gelenler sende dirildi. Nefsinin esiri olanlar yüceliğinde eridi. Muzaffer bir komutanken bile alnın secdedeydi. Gah ötelerin ötesinde Rabbinle buluşmadaydın. Gah sabahlara dek kulluğunun bilincinde kıyamlarda. Ne de yakışıyor büyüklük ve yücelik sana. Büyüklük ve yücelik ey Resul, yakışmamıştı böylesine hiçbir kula. Sevgili, sen ki bağlılarına canlarından daha evlasın. Sana itaat etmek anahtarıdır İslam'ın. Sen bir şahit, bir müjdeci, hem uyarıcısın. Senin getirdiğine uymayanlar insanlığından utansın. Senin yoluna uymamak diğer bir adıdır hiçliğin. En büyük azap onlaradır, sana eziyette bulunanlara. Sana eziyet edenlere ey Resul, vardır en büyüğü azabın. Sevgili, diller nakıs kalır, anlatamaz seni. Kalemler acz içinde boyun büker, yazamazlar seni. Seni konuşabilmek ne mümkün, kelimeler hani? Bir yücelik ummanında boğulmaktır anlatmaya çalışmak seni. Sen Resulullah'sın, Allah'ın Habibi. Ezelde sevgiliydin ona, ebedde yine sevgili. Yalnızca sana verilmiştir ey Resul, iki cihanın efendiliği. Sevgilim, yüce Allah Celle Celaluhu şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin diye buyurmuş Kur'an'da. Her varlık aşk ile binler salat ediyor sana. Şefaat vesilesidir sana salat etmek. Hem ibadettir Allah katında. Öyleyse ey Resul, binler salat ve selam sana. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Sen Hanzala, yetik vicdanımız. Kim kopardı seni yurdundan? Kim ayırdı annenden, babandan? Kim ayrı düşürdü cennet vatanından? Sen Hanzala, söyle neden üzgünsün? Neden yüzün dönmezsin bana? Yoksa küskün müsün halen? Kırgın mısın? Söyle, kırgın mısın bu garip Müslümanlara?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, kötülüklerden sakınasınız diye size de farz kılındı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydinli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
2: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Kur'an'dan öğütler. Cami ve mescitlerimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Tevbe Suresi 18. Kıymetli dinleyiciler, mescit kelimesi Allah'a secde edilen yer anlamında bir mekan ismidir. Namazın başka rükünleri de olmasına rağmen ibadet edilen yer önemine binaen secdeye izafe edilmiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam secdeyi kulun Allah'a en yakın anı olarak vasıflandırmıştır. İçinde Allah'a ibadet edilen her yere mescit denilmiştir. Cami terimi başlangıçta sadece cuma namazı kılınan büyük mescitler için kullanılmış olan El Mescidul Cami yani cemaati toplayan mescit tamlamasından kısaltılarak alınmıştır. Ancak halk arasında mahallelerdeki küçük ibadet yerlerine mescit, daha büyük olanlarına ise cami denilmektedir. Allah'a inananları tevhid kubbesi altında ve Allah'ın birliği etrafında toplayan camilerimiz, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin oluştuğu, kardeşlik ruhunun olgunlaştığı ilim ve irfan yuvalarıdır. Dil, renk, ırk ve kültür farkı gözetilmeksizin milyonlarca insan her gün camilere girer ve omuz omuza saf tutarlar. Bu sebeple camilerimiz gururun ve kibirin olmadığı ulvi mekanlardır. Camilerimiz asırlardır sadece ibadet yerleri olmakla kalmamış, eğitim ve öğretimin yapıldığı, insanlara dini ve ahlaki konuların anlatıldığı ve alçak gönüllülüğün uygulandığı yerler haline gelmiştir. Müslümanlar arasında ve İslam tarihinde önemli bir yeri bulunan camilerin inşası Asr-ı Saadet döneminde başlamıştır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken daha Medine'ye varmadan Küba mevkiinde hemen bir mescit yaptırmış, Medine'ye geldikten sonra da kendisi de bizzat kerpiç taşıyarak Mescid-i Nebevi'yi vücuda getirmiştir. Peygamberimizin inşa ettiği Mescid-i Nebevi, daha sonraki asırlarda yapılan tüm camilere örnek olmuştur. Tarihi seyir içerisinde Müslümanlar yerleşim yerlerine ilk iş olarak hemen bir cami yapmışlar ve camiler de onların Müslüman olduklarına delil ve işaret olmuştur. İslam'ın ilk günlerinden itibaren Müslümanlar cami yapımına önem vermişler ve yaptıkları hayrın ebedi olması için yarışmışlardır. Cami yapmak imanın ve dindarlığın göstergesidir. Camiler Müslümanların Allah'a ibadet ettikleri yerlerdir. Yeryüzünün en şerefli yerleri olan camilere Allah'ın evi denilmektedir. Camiye ibadet için giden mümin Allah'ın ziyaretçisi ve misafiri durumundadır. Ev sahibi evine gelen misafirlerine ikramda bulunduğu gibi camiye giden müminlere de Yüce Allah büyük mükafatlar verecektir inşallah. Camileri yaşatmanın en iyi yolu bu mübarek mekanları cemaatsiz bırakmamak, çevresini bir kültür merkezi haline getirmektir. İslam cemaati kardeşlik, eşitlik, yardımlaşma ve karşılıklı fedakarlık üzerine kurulmuştur. Aralarında sınıflaşma, ırk ve bölge ayrımı yoktur. Aralarındaki birlik ve beraberliğin temel dayanağı ise Kur'an ve onu açıklayan sünnettir. Müslümanların en önemli günlerinden biri olan Cuma günlerinde camilerde hem ibadet yapılmakta, hem hutbeler verilmekte, hem de anlatılan vaazlar ile insanlara gerek dini ve gerekse toplumsal konularda bilgiler verilmektedir. Bu sebepledir ki camiler, eğitimin ve ibadetin birleştiği ilk ve tek kutsal mekanlardır. Kıymetli dostlar, camiler hayata geçirildiği ilk günden itibaren sadece namaz kılmak için kullanılmamıştır. Bazen bir okulu, bazen meşveret yerini, bazen de açların doyurulduğu aşevi olarak görev ifa etmiştir. Ayrıca camilerimizde günde 5 defa olmak üzere okunan ve camilerin temsili olan ezanlarımız da dini bütünlüğümüzün ve bağımsızlığımızın numunesi ve teminatıdır. Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi ezanlarımızın önemi ile ilgili şunları söylüyor. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Kabe'nin birer şubesi olarak nitelendirdiğimiz camilerimize olan ilgimiz ve sevgimiz hiçbir zaman bitmemeli. Bütün bir ömür boyu devam etmeli. Camilerimiz birlik ve beraberliğimizin pekiştiği yerler haline gelmelidir. Cami ve mescitlerimiz. Kur'an'dan öğütler.

deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal yanı Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 0819 0532 554 6303. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Berkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Söğüt'ten Ankara'ya. İnsanda bir damla, ağaçta tohum, ana rahmi zahir toprağa düşer. Kızıl bir aydınlık ufku öperken umutlar çiseyle yaprağa düşer. Bir gece yarısı gökler açılır, yolcusuna hizmet burağa düşer. Nübüvvet nuruyla nurlanır alem, siler karanlığı şafağa düşer. İnsan bu, yazık ki gaflet yumağı, yolunu şaşırır sokağa düşer. Tarihin sesine kulak vermeyen tepe taklak gider, batağa düşer. Fatih'in kıratı ana rahminde doğurup doyurmak kısrağa düşer. Şeyh Edebali'nin hikmetli sözü çağları yüklenip otağa düşer. Topalın zulmedip ezdiği yerde meyiller ahmakça aksağa düşer. Şeyh edebalisi Osman'ı yoksa o toplumda işler ayağa düşer. Devlet olma aşkı yakar obayı, cezbeyle bir sola bir sağa düşer. Emret diyen nice obalı beyler pervaneler gibi çerağa düşer. Geçmişi yok sayıp bir ben diyenler varını yitirir, yokluğa düşer. Tarihi vebali alkış tutarken bastığı yer kayar, boşluğa düşer. Söğüt'ten Ankara soylu yürüyüş, yolumuz hem düze hem dağa düşer. Osman'ın, Fatih'in, Mehmet'in kanı öper ay yıldızı bayrağa düşer.
8: Bir gül, evrenin nazlı gülü, burcu burcu kokan çiçekler arasındaki gülşenden bütün sadeliği, güzelliği üzerine toplayan, pırıl pırıl etrafı raihasıyla sarhoş eden bir gül. O gülşendeki tüm çiçeklerin belki saygıdan, belki de gözleri kamaştığı için başlarını kaldıramadan boyunları bükük onu temaşa ettikleri veriyor. Dibinde bitmeye çalışan minnacık otların gurur kaynağı, güneşin tam ışıklarını süzerek ona sonsuz bir özenle ulaştırdığı ve gün boyu onun için parıldadığı bülbül. Yaşı bülbüle ne demeli? Nasıl da şakıyor? Ne güzel nameler yapıyor? Hiç solmayan güzelliği daha da artan, bilinmeyen yönlerinin de keşfedilmesiyle daha da nadileşen. Hey nazlı gül. Nazlı çiçeğimiz dedik, gülümüz dedik. Bilseydik de ona sözlerin en güzeliyle hitap etseydik. Bu gece bir gülşene girdik ki ne gülşen. Ve o gülşende bir gül seyreyledik ki ne gül. Evet, karşımızda Habibi Kibriya, Hatemül Enbiya, Seyyidül Kevneyn, insanların en güzeli. Evet, evet, onu sevmek. Hem de ölesiye sevebilmek. Onu anlatmak, hayır, hayır anlatamamak.

onu anlatmaktan aciz kalmak. Bunun için Nesimi'nin sözleriyle konuşmak. Ümmü Sinem.

nasıl anlatılabilir hakkıyla o nebi? Ne siyer ne tarif verebildi hakkını. Perde açılsa da görebilsek gayiptekilerini. Anlatılanlar okyanuslarda damla da.

Hurma çekirdeğine takılı kalanlar, hurma ağacını ve meyvesini bilemezler. Hazreti Peygamber'i de yalnız beşer cihetiyle görenler, Miraç'ta Hazreti Cebrail'i neden arkada bıraktığını asla idrak edemezler. Herkes bilmelidir ki, gelmeseydi dünyaya o nebi, aklını kaybedecekti dünya, delirecekti. Yıldızlara çarpıp intihar edecekti. Sen olmasaydın çiçekler açmazdı diyorlar. Biliyorlardı ki varlığın sebebi sensin. Güller dalında kururdu diyorlar. Biliyorlardı ki alemin çekirdeği sensin. Çile acı kaderimizmiş kaç yazar. Sen olmasaydın tadı bile bilemezdi. Bütün kainat dönmüş sana bakar. Gelmeseydin huzur alabilir miydi? Seni anlatmak kolay mı? Şuurlu bütün yaratılanlar her an seni anar. Her geçen gün katlanan dualar senin nuruna nur katar. Senin derecen sabit kalmaz yerinde. Sayının bittiği yerlerden bile öte. Hiçbir şuurlu izah edemez dereceni. Tek Allah bilir senin o kudretli mevkiini. Şükür sayende yarattı Rabbim bizi. İsyan edilir mi hiçbir derde? Sebebim, varlığım sensin biliyorum. O yüzdendir ki alemde en çok seni seviyorum.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Şimdi haberler.
9: Küresel Sumut filosu, işgal rejiminin tüm baskı ve saldırılarına rağmen yoluna devam ediyor. küresel sumut filosu kriz masasından filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Alcione, Andros, Cobo Blanco, Don Juan, Girolama, Kasr-ı Sadabat, Sirius, Zefiro, Lina ve Elenge adlı teknelerin yoluna devam ettiği ifade edildi. 40 ülkeden toplam 332 katılımcının alıkonulduğu belirtildi. İşgal basını ise filoda bulunan 40'tan fazla teknenin ele geçirildiğini, 300 aktivistin alıkonulduğunu kaydetti. Sumut filosuna işgalciler tarafından saldırı yapılmasına 10 ülkeden tepki geldi. Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Gazze'deki insani felakete dikkat çekmek amacıyla yola çıkan küresel sumut filosuna yönelik saldırılara karşı ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, filoya yönelik saldırının uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, Siyonist rejimin sivil gemileri ve yardım aktivistlerini hedef alan saldırıları kınandı. Bakanlar, daha önce uluslararası sularda insani yardım filolarına yönelik gerçekleştirilen saldırıları hatırlatarak, benzer saldırıların sürmesinin ciddi endişe oluşturduğunu kaydetti. Sumut filosuna yönelik saldırı Ankara'da protesto edildi. Çankaya ilçesi ABD Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen eylemde Ankaralılar Filistin bayrakları taşırken Gazze'de yaşanan saldırılar protesto edildi. Eylemde sık sık tekbirler ve Siyonist rejim karşıtı sloganlar atıldı. Program kapsamında Amfidap adına basın açıklamasını İHA Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Bahattin Yetim okudu. Sumut filosuna yapılan her engellemenin Akdeniz'e açılacak yeni filoların habercisi olacağını söyleyen Yetim şöyle devam etti. Yetim, Sumut filosunun da Gazze halkının da yalnız olmadığını söyledi. Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son saldırılarda Gazze'deki hastanelere 3 şehit naaşı ve 3 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 880 sivilin katledildiği, 2605 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.772'ye, yaralı sayısının da 172.707'ye yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan ihlaller nedeniyle Siyonist rejime yönelik uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yayımladığı yeni raporda bölgede yaşanan gelişmelerin etnik temizlik ve soykırım riski taşıdığına dair güçlü göstergeler bulunduğunu ifade etti. Volker Türk, işgal rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlalleri olduğunu belirterek, bazı durumlarda bu eylemlerin savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girdiğini vurguladı. Hamas, Siyonist işgal ordusunun donanmasının Gazze şeridine uygulanan zalim ambargoyu kırmak için Türkiye kıyılarından yola çıkan direniş filosu gemilerine yönelik düzenlediği terör saldırısına tepki gösterdi. Hamas, aktivistlere yönelik saldırının ve alıkoyulmalarının tüm unsurlarıyla tamamlanmış bir korsanlık suçu olduğunu söyledi. Açıklamada, işgalcilerin Gazze ve onun abluk altındaki halkına yardım etme konusundaki insani ve ahlaki görevlerini yerine getiren dayanışmacılara ve aktivistlere karşı korsanlık suçunu işlemekte ısrar ettiğini belirtti. Dünyadaki tüm ülkeleri, Birleşmiş Milletleri ve insan haklarıyla insani yardım kuruluşlarını bu suçu kınamaya çağıran Hamas, işgal rejiminin elebaşlarının uluslararası hukuka yönelik sürekli ihlallerinden dolayı yargılanmasını talep etti. Hamas, alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması ve Gazze şeridindeki 2 milyondan fazla Filistinli'ye uygulanan zalim ve yasa dışı ambargo suçuna son verilmesi için acil eylem çağrısında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti, ABD ve Siyonist işgalcilere casusluk yapan şebekelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Tesnim Haber Ajansı'na göre Kazvin İl Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, yürütülen karmaşık operasyonlar sonucunda Siyonist rejime bağlı iki casusu tespit edip gözaltına aldı. Ayrıca Halk İhbarları ve Kazvin İl İstihbarat Müdürlüğü ile koordinasyon sonucu savaş silahları dağıtım şebekesi çökertildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bir başka operasyonda sanayi tesislerinden birinde stoklanan ve piyasada kargaşa çıkarmayı hedefleyen 1400 ton petrokimya hammaddesi tespit edilerek el konuldu. İran İslam Cumhuriyeti ile emperyalist ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken, Tahran yönetiminden Washington'a iletilen teklifin detaylarına ilişkin açıklama geldi. İrna'ya göre Garibabadi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, İran-ABD diplomasi sürecinin son durumu ve Tahran'ın Washington'a sunduğu teklif hakkında kapsamlı bir rapor sundu. Garibabadi, İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığını vurguladı. İran'ın son teklifinde ayrıca Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, İran'a ait mal varlıklarının iadesi, yaptırımların neden olduğu zararların tazmininin de yer aldığını aktarıldı. İran İslam İnkılabı rehberi Müçteba Hamaney, Telegram hesabından yayınladığı mesajda ABD'yi uyardı. Mesajda, düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır ifadeleri yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini belirtmişti. Filistin topraklarında yüz binlerce masumun katledilmesi ve yaralanmasından sorumlu olan soykırımcı Siyonistlere yönelik nefret dünya genelinde artıyor. Soykırımcılara yönelik bir eylem de Londra'da yaşandı. Yoğun Yahudi nüfusuyla bilinen Golders Green bölgesinde bir Siyonistin hedef alındığı bildirildi. Ben Yakar isimli Siyonist Yahudi, gece saatlerinde telefon görüşmesi yapmak için kaldığı daireden dışarı çıktığında hayatının şokunu yaşadı. Ben Yakar'ın aktardığına göre İbranice konuştuğunu duyan 5 veya 6 kişilik bir grup kendisine yaklaşarak Siyonist olup olmadığını sordu. Evet yanıtını vermesinin ardından grubun kendisine saldırdığını belirten Siyonist Ben Yakar, "Bana yumruk ve tekmelerle saldırdılar," dedi. Aldığı darbelerle yüzünden ve vücudun farklı yerlerinden yaralanan Siyonist hastanelik oldu. Umut Kervanı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yardım faaliyetlerine hız verdi. Umut Kervanı Mardin Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla yetim ve muhtaç ailelere giyim ve gıda yardımında bulundu. Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, dernek gönüllüleri tarafından giydirilirken onların mutluluğuna da ortak olundu. Yardım çalışmaları hakkında konuşan Abdülaziz Önen, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğuna ortak olduklarını belirtti. Önen, hayırseverlere de çağrıda bulundu. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcıları, yöneticileri ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü de bulunduğu 25 şüpheli adliyeye getirildi. Mahkeme şüphelilerden 15'i hakkında tutuklama kararı verdi. Boşanma oranlarındaki artış, aile yapısının tahrip olduğuna dair dikkat çeken veriler sunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre boşanma oranları zirveyi gördü. Yıl içinde 193 bin kişi yollarını ayırırken günde ortalama 530 yuva dağıldı. Boşanmaların yaklaşık %40'ı evliliğin ilk 1 ila 3 yılı gibi erken bir dönemde gerçekleşti. Son zamanlarda artan boşanmalar, buna paralel evlilik sözleşmesi taleplerinde de yükseliş yaşanmasına neden oldu. Hal böyle olunca evlilik şirket ortaklığına döndü yorumlarını beraberinde getirdi. Mardin Artuklu Fuar Alanı'nda 16 ile 24 Mayıs tarihleri arasında 9 gün sürecek olan kitap fuarı yoğun katılımla devam ediyor. Fuarda yer alan yazarlar arasında bulunan Profesör Doktor Ahmet Arakça, İlka muhabirine okumanın önemi ve atılması gereken adımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bütün kitaplar tek bir kitabın anlaşılması için yazılmıştır. Tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir diyen Arakça, asıl bilginin alınması gereken en önemli kaynağın kitap olduğunu hatırlattı. Türkiye'de gıda güvenliği, etiket okuryazarlığı ve pazar denetimleri açısından milat niteliğinde bir düzenlemeye gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sıklıkla karıştırdığı ve piyasada suistimallere yol açan son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi kavramlarına yönelik denetim kriterlerini güncelleyerek 81 il müdürlüğüne resmi talimat gönderdi. Yeni dönemin şifreleri hem halk sağlığını korumayı hem de küresel bir problem olan gıda israfını minimize etmeyi hedefliyor. Bakanlık, mikrobiyolojik açıdan kolayca bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa sürede hayati risk oluşturabilecek gıdalarda kullanılan son tüketim tarihi konusunda tavizsiz bir duruş sergiledi. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, hazır salatalar gibi taze ve çabuk bozulabilir gıdalar. Bu gıdaların STT'si bir gün dahi geçmiş olsa reyonda bulunması ve satılması kesinlikle yasaklandı. Denetimlerde bu kuralı ihlal ettiği saptanan işletmelere ağır idari para cezaları uygulanacak ve riskli ürünlere derhal el konularak imha süreçleri başlatılacak. McDonald's fast food zinciri, on binlerce masum çocuk ve kadının katledilmesinden sorumlu olan Siyonist işgalcilere verdiği destekle biliniyor. Üsküdar Bahçeli Evler mahalle sakinleri, McDonald's'ın Bahçeli Evler'de açılan yeni şubesi önünde eylem gerçekleştirdi. Ancak mahalle sakinleri, yoldan geçen ve protestolardan rahatsız olan Siyonist destekçisi bir kadının sözlü tacizine uğradı. Mahalleye açılan fast food şubesini soykırımcı Siyonistlere ekonomik destek sağladığı gerekçesiyle protesto eden mahalle sakinlerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan kadın, çevredekilerin tepkisini çekti. Türkiye'deki sağlık bürokrasisinde ve dijital dönüşüm hamlelerinde milat niteliğinde bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı, vatandaşların hastane ve aile sağlığı merkezlerinde en çok vakit kaybettikleri işlemlerin başında gelen sağlık raporu süreçlerini bütünüyle modernize eden yeni yönetmeliği devreye aldı. Yapay zeka destekli karar mekanizmalarının ve entegre sistemlerin ön plana çıktığı yeni düzenleme, hem hekimlerin üzerindeki iş yükünü hafifletmeyi hem de vatandaşın hizmete erişimini saniyeler düzeyine indirmeyi hedefliyor. Yeni yönetmeliğin getirdiği en radikal değişiklik, tek hekim raporu olarak bilinen ve ehliyet, işe giriş gibi süreçlerde istenen belgelerin dijitalleşmesi oldu. Rapor başvuru süreçlerinde fiziksel dilekçe verme zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Süreç artık e-nabız sistemi üzerinden doldurulacak, dijital kişisel beyan formuyla başlayacak. Bugün Trakya üzerinden Türkiye'ye girecek olan yeni yağışlı hava dalgası, çarşamba günü itibarıyla ülkenin neredeyse tamamını etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ise Türkiye'nin büyük bölümünde önümüzdeki 6 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış olacak. Özellikle cuma ve cumartesi günleri 81 ilde sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü Gaziantep ve Şanlıurfa, pazartesi günü ise Trakya, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir çevreleriyle Güneydoğu Anadolu dışında tüm Türkiye'de gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Gök gürültülü sağanakların Kurban Bayramı arifesine kadar sürmesi bekleniyor. ABD ve Küba arasında devam eden gerilim üst seviyeye tırmandı. Küba lideri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin Havana'ya yönelik askeri tehditlerinin uzun süredir devam ettiğini ifade etti. Küba'dan ABD'nin iddiasına yalanlama geldi. Küba, ABD'li yetkililerin Küba'nın 300'den fazla askeri insansız hava aracı edindiğini ve son zamanlarda bunları kullanarak Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne, ABD askeri gemilerine ve ülkenin en güneyindeki Florida eyaletinin kıyılarına saldırı düzenleme ihtimali iddialarını yalanladı. Hırvatistan, Siyonist rejimle diplomatik ilişkilerde dikkat çeken bir adım attı. Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, Siyonist rejimin Zagreb Büyükelçiliği için önerdiği Nissan Amdur'un atanmasına onay vermeyeceğini açıkladı. Orta Afrika ülkesi Kongo'da Ebola salgını hızla yayılıyor. Kongo hükümet sözcüsü, Ebola vakalarının ülke genelinde daha geniş bölgelere yayılmaya başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada salgın nedeniyle en az 131 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yerel yetkililer 513'ü aşkın şüpheli vakanın tespit edildiğini duyurdu. Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumud filosuna uluslararası sularda işgal rejimi tarafından düzenlenen saldırıya tepkiler sürüyor. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Üsküdar'da bir araya gelen İstanbullular saldırıyı protesto etti. Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür eylemde bir konuşma yaptı. Özgürlük Filosu Koalisyonu Yönetim Kurulu üyesi Anne Wright da Filistin'i ve Gazze'yi unutmadan meydanda toplanan herkese teşekkür ederek işgal rejiminin Gazze'deki saldırılarına dur demek amacıyla 500'den fazla oluşumun bir araya geldiğini söyledi. Anne Wright, zulme karşı durmak için 54 geminin denize açıldığını, bu gemilerden 17'sinin Türkiye'den yola çıktığını ifade etti. Özgürlük Filosu Endonezya Delegasyonu üyesi Maimon Herawati yaptığı konuşmada, "Kardeşlerim, dünyada 2 milyar Müslümanız ve Gazze'de 2 milyon insan var. Mescid-i Aksa'yı korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz burada onlara şunu göstermek için bir araya geldik. Sizi asla yalnız bırakmayacağız," dedi. Girit Adası'nda saldırıya uğrayan gemilerde yer alan aktivistlerden Eğitim Birsen İstanbul 1 numaralı Şube Başkanı Mükremin Köse, hayatının en şerefli yolculuğunu yaptığını söyledi. İnsanlık vicdanı bir kez daha ağır bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Hak İş Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Hamdi Koçoğlu ise, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan filoya yapılan müdahalenin insan haklarına, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına açık bir meydan okuma olduğunu söyledi.
8: Haberleri dinlediniz.
10: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.

Elbette İslam davasını omuzlamanın da bir bedeli olduğunu takdir edip kabul etmek lazım. Sorumluluğa razı olmak, hele de talip olmak, bireysel olarak bazı şeylerden yoksun olmayı, bazı zorluklara ve zahmetlere katlanmayı beraberinde getirir. Bu zorluklar, zahmetler, mahrumiyetler sırf o sorumluluğun karşılığı, fiyatı ve pahasıdır. Ayrıca o sorumluluğu icra ederken o makama layık bir şekilde davranmak için de bir bedel ödemek gerekecektir. Ancak ondan sonradır ki Allah-u Teala o sorumluluğa talip olmak için yapılan yatırımı o konuma sahip olduktan sonra en iyi şekilde temsil etmek için gösterilen çabanın zor olmasının karşılığını hem dünyada hem de ahirette verir.

Güneşi söndürür yaralı kanat. Izdıraplar arttı, çekilmez hayat. Dağın doruğunda çıldırır feryat. Gerçek unutuldu, misal yok mudur? Sensizlik rüyama korkular saldı. Kaynak sularıma tortular saldı. Uyuşan beynime sorgular saldı. Hicabımı örten bir tül yok mu?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
5: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
3: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç. 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
6: Beydapen. Güneydoğu'ya açılan PEN, Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, Hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 17 50, GSM 0543 267 77 09. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
7: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: İletişim 0535 737 59 çift 0.
9: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
10: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
11: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
12: DESE Dokuma Tekstil takvim yaprağını sunar.
13: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 20 Mayıs. Günün ayeti. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda duyduk, duyduk. İstesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil dediler. Enfal Suresi 31. Günün hadisi. Kim İslam dininin yükselmesi için savaşırsa, işte o Allah yolundadır. Kaynak Müslim. Günün sözü. Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan bir kimsenin kusur ve zaaf noktaları aşikar olur. Hazreti Ali. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, erkeğin hanımına karşı vazifesi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Marifetname adlı kitabında erkeğin hanımına karşı görevlerini şöyle söylemektedir. Ey aziz! Erkeğin hanımıyla görüşmesinde şunları yapması lazımdır. 1. Ona karşı her zaman güzel huylu olmalıdır. 2. Ona karşı her zaman yumuşak davranmalıdır. 3. Eve gelince hanımına selam vermeli, yani selamünaleyküm demeli ve nasılsın diye hatırını sormalıdır. 4. Tenhada üzüntülü görünce onu çok sevdiğini, acıdığını söyleyip halini sormalı, tatlı şeyler söylemelidir. 5. Yapamayacağı şeyleri bile söz vererek gönlünü almalıdır. Çünkü o evinde kapalı, başkalarından ümitsiz ve yalnız kendisine alışmış olan dostu, dert ortağı, ekmek vericisi, kendini neşelendiricisi, çocuklarının yetiştiricisi ve ihtiyaçlarını gidericisidir. 6. Çocukları terbiyede ona yardım etmelidir. Çünkü bebek anasına gece gündüz ağlayıp hiç rahat vermez. Onu insafsızca üzen bir alacaklıdır. O halde ona imdad edene Allah-u Teala yardım eder. 7. Hanımına memlekette adet olan elbisenin, çamaşırın en kıymetlisini giydirmelidir. Ev içinde her isteği güzel şeyleri giydirmelidir. Sokağa çıkarken bunları da örtmeli, yabancıya göstermemelidir. 8. İyi şeyler yedirmelidir. Zengin ise helal olan her şeyi almalıdır. Ona geniş, kullanışlı, sıhhi ve İslam hanımına yakışan elbise ve nefis taam teenim etmeyi kendine borç bilmelidir. Sözün özü. Manevi kıymetlerin sarsıldığı devir ve cemiyetlerde ahlaki ve içtimai nizam da sarsılır. Artık fert ve cemiyetlerin sükut ve inhilali yani parçalanması da başlamış olur. Profesör Doktor Osman Tuğran. Günün duası. Rabbim, tevbemi kabul et. Günahımızı temizle. Duamızı kabul buyur. Delilimizi sabit kıl. Dilimizi doğru yap. Kalbimize hidayet ver. Göğsümüzün kin ve hasedini çıkar. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
12: DESA Dokuma Tekstil takvim yaprağını sundu. DESA Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve saracıya yan sanayi. DESA Dokuma Tekstil adres, Nisip Caddesi, Sakin Sokak, No. 108. Telefon 0546 725 5862.

mezhep ve ırkla geldiler. Sonra oturup güldüler. Parçalandık ve dağıldık, yurtlarımızdan sürdüler. Memleketimize konup hainlerle sömürdüler. Aramıza sınır koyup ümmeti böyle böldüler. Zalimi mazlum ettiler, mazlumu zalim ettiler. Baş kaldıran yiğitleri iftirayla kirlettiler. İslam kokan coğrafyada Müslümanı katlettiler. Geride enkaz bırakıp bize zulmedip gittiler.

evlerimiz harap oldu, memleketler viran oldu, servetimiz talan oldu, milyonlar muhacir oldu, namuslarımız çiğnendi, çaresizlik utanç oldu, azgın okyanus suları Müslümana mezar oldu. Bugünler elbet geçecek,

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres Liv Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
2: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 7671 0533 577 8290. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Kervan FM'de reklamları dinledi.

Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için, tasaları paylaşmak için, bir hoş sada ile umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan FM 93.7.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
4: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
5: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydinli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
6: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
7: Birpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
8: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkan Kuyumcu.com.
9: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 Adresimiz İbni Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
3: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
4: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
5: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanım Gazze'dir, bir yanım Kudüs, bir yanım El Hayl, bir yanım Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, hat, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname yeni yayın döneminde ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Muhabbetname. Bir tek seni seveni severen, severim ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname yeni yayın döneminde ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimize, âline ve ashabının üzerine olsun. Ve yine selamların en güzeli onun yolunu takip edenlerin üzerine olsun inşallah. 99.1 frekanslarından şu anda sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Haftanın 3. gününde Muhabbetname programı ile bugün de sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan ve kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Değerli dostlar, şu an saatlerimiz 10.04'ü göstermekte. Birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecektir. Sabır şükür. Sizler de bize ayrılan süre içerisinde duygu ve düşüncelerinizi paylaşıp sevdiklerinize birbirinden güzel eserler armağan edebilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz ayet, hadis, kısa söz ve kısa hikayeleri bizlerle paylaşabilirsiniz. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Batman Aksa FM, Diyarbakır, Çare FM, Mardin, Cemre FM, Siirt, Botan FM, Adana Vuslat FM, Gaziantep, Kervan FM, Bingöl, Bingöl FM, Van, Serhat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa olmak üzere 9 Kardeş Radyo ile ortak yayınımız başladı. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim adreslerimizi hemen aktaralım. Ortak WhatsApp hattımız 0552 334 9370. 0552 334 9370 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. İlk eser her zaman olduğu gibi bizlerden sizlere armağan olarak gelecek. Sizler için güzel bir eser sıraya bıraktı. Şehit 16 albümünden Şehit Engin eserini dinleyeceğiz. Bu güzel eser şu an bizleri dinlemekte olan tüm gönül dostlarımıza bizlerden armağan olsun. Değerli dostlar, bizler Muhabbetname değerimizi aldık. Sizleri de radyo başına bekliyoruz. Muhabbetname başladı.

güzel bir eserle açılışımızı yaptık. İlk eser bizlerden sizlere armağan olarak geldi. İlk istek eserimizle devam edeceğiz. Grup Yeni Çağ'dan Naat eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden kim istemiş hemen bakalım. Diyarbakır'dan Ümmü Musab adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Ve aleyküm selam. Nasılsınız demişler. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun demişler. Cümlemizin inşallah. Grup Yeni Çağ'dan Naat eserini çalmanızı rica ediyorum. Kıymetli, çok çok değerli dava can yoldaşım eşime, evlatlarım Muhammed, Musab, Ayşe ve Hifanur'a, esaret altında olan Gazze'deki Müslüman kardeşlerime, Allah Azze ve Celle İsrail'i Kahhar ismiyle perişan etsin. Bizler Müslüman kardeşlerimiz ile birlik beraberlik içinde olarak Filistin'deki kardeşlerimize, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, nerede esaret altında bulunan Müslüman kardeşlerimiz var ise onlara yardım etmeyi bizlere Rabbim nasip etsin. Amin. Sadece kınama yine olmuyor. Birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Şüphesiz ki o zaman Allah Azze ve Celle'nin yardımı da gelecek. Şeriatta hakim olacak tüm dünyada demişler. Son olarak selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah istemiş olduğu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz.

Batman'dan Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Osman Gündüz'den Varsan Medine'ye seni rica ediyorum. Bu eseri çok değerli arkadaşım Leyla'ya armağan ediyorum. Ayrıca sizlere gelsin, Aksi FM dinleyicilerine gelsin demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzel eseri ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Evet değerli dostlar, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, mesajlarımız gelmeye başladı. Grup Yeni Çağ'dan güzel bir eser dinleyelim. Dönüşünde inşallah buradayız.

Muhabbetname'de birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Batman'dan Ayşe'nin bizlerden, Osman Dündar'dan Varsan Medine'ye seni istemişti bu eseri sıraya bıraktık. Gelen mesajlarımız var, hemen birkaçına yer verelim. Gaziantep'ten Mehmet Bulut adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam, hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Murat Yaman'dan Çare Sende eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Çare FM'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz ve yine her zaman olduğu gibi güzel paylaşımlarda bulunmuşlar. Hemen yer verelim.

Kutsal mekan, kutsal zaman ve bu mekanların ibadet maksadıyla ziyaret edilmesi anlayışı tarih boyunca bütün ilahi dinlerde hep ola gelmiştir. Kur'an'da her ümmete bir peygamberin gönderildiğinden bahsedilmektedir. Gönderildikleri toplumlara tebliğ ettikleri inanç ve ibadet esaslarından bir kısmının bazı değişikliklerle devam ettiği bir vakadır. Mahiyet itibariyle haccın neredeyse bütün inançlarda mevcut olması, onun önceki peygamberlerden miras olarak gelen ve Kur'an ve sünnet ile tahsis edilerek İslam'a intikal eden evrensel bir ibadet olduğunu göstermektedir. Allah'ın dininin şiarından, nişanelerinden olan hac, tüm boyutlarıyla yeniden bir akitleşmedir. Hac, dünyevileşme hastalığının çepeçevre kuşattığı günümüz Müslümanının yaratılış gayesini yeniden hatırlaması, farklı ırktan, renkten, seviyeden Müslümanların yüz yüze görüşerek paylaşımda bulunabilmeleri için önemli bir fırsattır. Hac, mazlumların, mağdurların, açların, susuzların, fakir fukaranın, garip gurebanın, savaş ve terör mağdurlarının dertlerine çözüm aramanın en elverişli yeri ve de en uygun zamanıdır.

Evet, paylaşımlarından ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şu an Zilhicce ayının içerisindeyiz. Nasip olursa inşallah haftaya Kurban Bayramı olacak. Şu an hac vazifesini gerçekleştiren tüm kardeşlerimizin, tüm Müslümanların Rabbim ibadetlerini kabul etsin inşallah. Kurbanım, gel kurbanım. Evet, devam ediyoruz. Gel kurbanım, gel kurbanım. Bingöl'den Fatma Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sabah Yeliyesi'ni muhacirata olan abide ablama, enişteme ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Selam ve duayla Allah'a emanet olun demişler. Fatma Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Mardin Mazı Dağı'ndan Meryem Sena Tuna adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hasan Bayar'dan sevgili Esen'i istiyorum demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, 9 kardeş radyo ile ortak yayındayız. Şu an yayınımız Aksi FM stüdyolarında gerçekleşmekte. Sizler de bizlere ulaşmak istiyorsanız, duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmak istiyorsanız ve en önemlisi muhabbetimize ortak olmak istiyorsanız 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli dostlar, Muhabbet Sami'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Osman Dündar'dan güzel bir eser dinledik. Sıradaki eserimiz Murat Yaman'dan olacak. Çare Sende eserini dinleyeceğiz. Gaziantep'ten Mehmet Bulut adlı dinleyicimiz bu eseri istemişti. Birazdan yer vereceğiz.

Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen yer verelim. Bismillah'dan Nuriye İkinci adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sizden Musab Şanlı'dan Hale Ömer Esen'i rica edecektim. Eseri ve sıradaki bütün istek eserleri Diyarbakır cezaevinde olan ve sizleri her daim radyo başında dinlemekte olan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, gurbette ve muhacerata bulunanlara, peygamber aşıklarına, Yusufi abilere, şehitlerin ailelerine, sizlerle Çarefem ailesine, sizleri her daim dinlemekte olan ve mesajlarını esirgemeyen değerli dinleyicilere, istek parçamı ve sıradaki tüm eserleri sizlerle ablama ve ailenize armağan olsun demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Dedemin çok selamı var sizin için, her daim duacı, dua eder, dua bekliyorum diye not düşmemi istedi. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Mesajının devamında Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Selametle kalın. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Dedemin ellerinden hürmetle öpüyor. Selamlarımı gönderiyorum diye mesajlarını bitirmişler. Nuriye Hanım'a güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bu eseri aşığımızda bulabilirsek inşallah kendileri için yer vereceğiz. Ayrıca sıradaki tüm güzel eserlerimiz özelde Nuriye Hanım'a ve kıymetli ailesine ve özelde dedesine bizler de armağan ediyoruz.

Mardin Mazıdağ'ından Elif Aksa Tuna adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Çengedil eseğini rica ediyorum. Eseri çok seven babama, canım anneme, ablalarım Fatma ve Nesibe'ye, abilerim Şehmus, Nesin ve Selahaddin'e, kardeşim Meryem, Sena ve tüm yeğenlerime ve son olarak teyzem Sultan Ürün'e gelsin. Ve siz değerli 9 radyo çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Elif Aksa Hanım'a da güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Gel kurbanım, gel kurbanım. Kalk gidelim Mevla'ya. Kayseri'den Havva Yaşar adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan bir eser istiyorum. Diyarbakır'daki abim Recep Karayiğit'e gelsin. Abicim seni çok seviyorum. Haftaya geleceğim yanına inşallah. Malatya'da herkes iyi. Bir sıkıntı yok. Çok şükür. Herkesin sana selamı var. Allah'a emanet ol abicim demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Rabbim sevdiklerini kavuştursun inşallah. Evet, güzel bir eserle daha devam edelim. Murat Yaman'dan Çare Sende seni dinleyeceğiz. Bu güzel eser bizlerden de tüm herkese armağan olsun.

Radyo Urfa olmak üzere 9 Kardeş Radyo ile ortak yayınımız devam etmekte. Sizler de bizlere ulaşmak istiyorsanız 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Sıradaki eserimiz Musab Şanlı'dan Hale Ömer eseri olacak. İsmil'den Nuriye İkinci Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Sabır şükür özümüz. Batman'dan Süheyla Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Sizden Şehit 16 albümünden bir eser istiyorum. Eser başta Gazze şehitleri olmak üzere bütün şehitlere ve ailelerine, Hüdapar Genel Başkanımız Zekeriya Yapıcıoğlu'na ve sizlerle ortak yayında olan tüm çalışan ve dinleyicilere gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve bizlerle güzel paylaşımda bulunmuşlar. Hemen yer verelim.

Dilin salavatı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adı anıldığında her türlü ihtiram ve edeple anılması, onun şanına yakışacak ifadeler kullanılmasıdır. Aklın salavatı, aklı onun hizmetine verip sahabi hasbiliğinde bir zihin geliştirerek, şüphe ve tereddütlere kapıları kapatarak mutlak bir teslimiyet gösterilmesidir. Kalbin salavatı, yüreğe ondan başkasını konuk etmemek, gönül tahtında tartışılmaz sultan olarak onu bilmek, mirasına karşı yürekte en ufak bir tatminsizlik taşımamasıdır. Bedenin salavatı, hayatı onun gösterdiği gibi yaşamak, hayatın her alanında ve her anında onun rehberliğine müracaat ederek yürünmesidir. Ve ailenin salavatı, evde onu hakem tayin etmek, aileyi onun cihana bıraktığı mesajlar çerçevesinde diri tutmaya çalışmaktır. Rabbim bizi onun yolundan ayırmasın inşallah. Binler salat, binler selam sevgili peygamberimize, aline ve ashabın üzerine olsun.

Süheyla Hanım'a paylaşımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gelen mesajlarımızla hemen devam edelim. Keziban Orhan adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm abla demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Cennet Kuşları İlahi grubundan Allah ilahisini istiyorum. Anneme, kardeşim Berfin'e, arkadaşım Rukiye, Filistin halkına ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu eseri de sıraya bıraktık. Ara bağlantıda Rukiye Gezer Hanım bizlere ulaştılar. Bizlerden Mustafa Caymaz'dan Gözümün Nuri eserini istediler. Bu eseri öncelikle bize armağan ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mesajının devamında anneme, babama, kardeşlerime, Yusufiye abilere ve ailelerine Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın. Rabbim ailelerine kavuştursun inşallah diye duada bulundular. Amin. Şehitlerin ailesine, bütün ortak yayında olan radyo çalışan ve dinleyicilerine, arkadaşım Keziban'a, Filistin'de direnen tüm mücahitlere Rabbim yardımcıları olsun, Rabbim zafer nasip eylesin inşallah demişler. Mesajının devamında Nadir ablaya, arkadaşım Zeynep ablaya gelsin demişler. Son olarak bütün dinleyicilere gelsin diye mesajlarını bitirmişler. Ve Rukiye Hanım Yusufi abilerden ve tüm dinleyicilerden özel dua istirham ettiler. İyilerin duası her daim inşallah sizlerle olsun. Bizler de çalacağımız güzel eserleri özelde kendisine armağan ediyoruz. Sabır, şükür, özümüz tatlı. Evet, bir mesaj daha okuyup güzel bir eser arası verelim. Kızıltepe'den Meryem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar ve aleyküm.

Tüm selam. Bilal Güler'den Daye Seni istiyorum ve eser tüm dinleyenlere gelsin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Meryem Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, Nuriye Hanım için Musab Şanlı'dan güzel bir eser dinliyoruz. Dönüşünde inşallah buradayız.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. İlk saatimizi geride bıraktık. İlk saatimizde birbirinden güzel eserler dinledik. İkinci saatimizde yine güzel eserlerle devam edeceğiz. Mazı Dağı'ndan Elif Aksa Hanım bizlerden Çengedil eserini istemişti. İnşallah bu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarımız var, bir hayli birikti, hemen hızlıca birkaç tanesine yer verelim. Mardin Mazı Dağı'ndan Ebu Bekir Tuna adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hasan Emir Doğan'dan Güller Ağlar Olmuş eserini istiyorum demişler. Maalesef bu eser arşivimizde mevcut değil, haklarını helal etsinler. Sıradaki eserimiz bizlerden kendilerine armağanımız olsun. Mazı Dağı'ndan Meryem Sena Hanım bizlerden Hasan Bayar'dan sevgili eserini istemişti. Maalesef Hasan Bayar'ın eserleri arşivimizde mevcut değil. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizden kendilerine armağanımız olsun. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. İstek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a. Ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazililere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, Doğu Türkistan'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Ayrıca size gelsin, ailenize gelsin demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yusufi abilerden dua istiyorum, dua eder, dua bekleriz inşallah demişler. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Son olarak Allah'a emanet olun, sizden Nurullah Kuray'dan Can Can Muhammed parçasını istiyorum. Rabbim Siyonistleri ve yandaşları kahru perişan etsin, yerle yeksan etsin, amin. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Pembe Viran'dan Yasemin Kınay adlı dinleyicimiz selamünaleyküm ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ilk olarak ellerinden öptüm ve çok özlediğim dedem İsmail, dedem Şehmus ve amcalarım Kemalettin Ramazan'a gelsin. Ve şu anda yanımızda bulunan ninem Fatime ve ninem Halide. Bütün muhacirlere gelsin Allah'ım, bizi birbirimize hayırla kavuştur, vuslatı yakın eyle. Ve bizi emaneti ve sizi emaneti kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Yasemin Hanım, Allah razı olsun. Rabbim sizleri sevdiklerinize kavuştursun inşallah. Selamünaleyküm ve aleykümselam, hayırlı bereketli yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ben Diyarbakır Tenk köyünden Helen. Sizden bir nurdur rehber Hüseyin eseri, ricamdır eseri aileme, medrese arkadaşlarıma, Yusufi abilere, şehitlerin ailelerine, Çare FM çalışanlarına, sizlere gelsin, selam ve duayla kalın demişler. Onlar kimdir diye sorarlarsa, rahat bir yaşamı zilleti değil, zor bir yaşamı izzete tercih eden gençlerdir deyin. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Değerli dostlar, güzel bir eser arası veriyoruz. Çengedil'e seni dinliyoruz. Dönüşünde devam edeceğiz.

0: Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Bilal Güler'den Akdağ'ı eseri olacak. Kızıltepe'den Meryem Hanım bizlerden Bilal Güler'den Dağ'ı eserini istemişti. İnşallah sıraya bıraktı. Gelen mesajlarımız var. Hemen birkaçını aktaralım. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden Şehitler Kervanı'ndan Sadullah ile maşallah eseri ricamdır. Eser sizlere Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre Ökkeş hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efeme ve ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal demişler. Malatya'ya, Antep'e, Urfa'ya çok geçmiş olsun. Rabbim büyük depremlerden, afetlerden korusun inşallah demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Muhammed Ali Oğuz'dan Elveda Demek Zor Güzel İnsan eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın diye mesajlarını bitirmişler. Rahime Betül Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Derdine derman olur gel kurbanım gel.
0: Bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Nasılsınız, iyisindir inşallah demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. İlk önce bu güzel programları yaptığınız için Rabbim sizlerden ebeden razı olsun, cümlemizden inşallah. Sizlerden Duy Dünya Gazze Yanıyor ilahisini çalmanızı rica ediyorum. Bu ilahi sizlere ve tüm radyo çalışanlarına, Gazze halkına zulüm altında olan ne kadar mazlum varsa hepsine gelsin. Rabbim İsrail'i, Amerika'yı kahrü perişan etsin. Dünya gözüyle o günleri görmeyi nasip etsin bizleri inşallah demişler. Canı gönülden amin diyoruz. Bizlere bir şiir göndermişler. Seslendirirseniz seviniriz demişler. İnşallah yer vereceğiz.

üstüne çöken gece bir bombanın değil, bir suskunluğun ağırlığıdır. Çocukların adını enkaz taşları ezberledi artık. Göğe yükselen duman değil yalnız, bir annenin yarım kalan doğasıdır. Zeytin ağaçları tanıktır. Toprak nice işgali gördü ama hiçbir zaman bir halkın sabrını yenemedi. Tanklar geçti sokaklardan, duvarlar yıkıldı, evler sustu fakat bir halkın kalbi yıkıntılar altında bile atmayı sürdürdü. Filistin, bir haritadan silinmeye çalışılan değil, her çocuğun avucunda yeniden çizilen vatandır. İsrail'in demirden öfkesi göğü karartsa da bir taşın içindeki inanç koskoca ordulardan ağır geldi bazen. Çünkü direniş sadece silahla değil, açken ekmeği bölmekle, karanlıkta şarkı söylemekle, yıkılmış okulun duvarına buradayız yazmakla yaşar. Ve dünya susarken Gazze küllerin içinden insanlığa son vicdan dersi verdi. Bir gün o çocuklar büyüyecek, denizin kıyısında korkmadan koşacak, gökyüzüne baktıklarında uçak değil martı görecekler. O gün geldiğinde zeytin dalları yeniden yeşerecek ve Filistin acısıyla değil özgürlüğüyle anılacak. Bu güzel şiirlerinden ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve dinleyicimiz bazı sıkıntıları olduğunu belirtmiş ve tüm dinleyicilerden dua talebinde bulunmuşlar. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Rabbim yardımcınız olsun. Son olarak emin olan Allah'a emanet olun diye mesajlarını bitirmişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır Pembeviran Köyü'nden Fatime Kınay adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sıradaki tüm güzel eserleri öncelikle yanımda bulunan kıymetli nenelerim Fatime ve Halide'ye, hicrette bulunan değerli dedelerim Şeyh Musa ve İsmail'e, amcalarım Kemalettin, Ramazan ve Necmeddin'e, Edirne'de bulunan sevgili anneme, babama ve kardeşlerime, ayrıca siz değerli radyo emekçilerine armağan ediyorum. Her birine sevgi ve selam ve dualarımı gönderiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Ve bizlerle Rad suresinin 28. ayet-i kerime mealini paylaşmışlar. Estağuzu billah, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu güzel ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattığı için Fatime Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Şehitler Kervanı'ndan Sadullah ile Maşallah eserini de dinledik. Sıradaki eserimiz Duy Dünya eseri olacak. Bir dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer vereceğiz. Yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Pembe Viran Köyü'nden Ahsen Kınay adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Sıradaki tüm eserleri ilk olarak yanımda bulunan nenem Fatime, nenem Halide'ye, hicreti olan dedelerim Şeyh Mus İsmail, amcalarım Ramazan Kemalettin ve Necmettin'e, son olarak Edirne'de olan nenem Meryem, dedem Bayram ve dayılarım İlyas, Seyful İslam'a armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Adana'dan İzzet adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Eşref Ziya'dan selam eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara. Yusufi abilere İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Rabbim Gazze'ye fetih nasip etsin. Amin. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Diyarbakır Çermik'ten Esma Öztürk adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Şehitler Kervanı'ndan Sadullah ile Maşallah eseğini istiyorum. Eser sizlere ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile kalın diye bitirmişler. Az önce bu esere yer vermiştik. Bizlerden kendilerine armağanımız olsun. Elazığ'dan Fikriye Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Ey Mümine Gürçük Poyla eserini istiyorum. Malatya'daki aileme, sizi dinleyen oğlum Burak, eşim Saim Bey'e, hafızlık yapan kızım Meryem'e ve tüm dinleyicilere gelsin, selam ve dua ile kalın demişler. Fikri Hanım'a teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Elazığ'a kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Son bir mesaj daha aktarıp güzel bir eser arası verelim. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Müslüman Bu Ne cemaat eserini istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusufi abilerimize armağan ediyorum. Yeğenim 3 gündür hastanede kalıyor. Onun için tüm dinleyicilerden dua rica ediyorum. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Allah-u Teala sevdiklerine bağışlasın. Son olarak hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Değerli dostlar, güzel bir eser dinleyelim. Şehitler Kervanı 9'dan Duy Dünya'yı seni dinliyoruz. Dönüşünde buradayız.

Değerli dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Muhammed Taha'dan gelecek. Garip eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden kim istemiş? Hemen bakalım. Adana'dan Alaaddin Bey bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden Muhammed Taha'dan Garip eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine gelsin, selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Bizlerle bir dua paylaşmışlar, hemen yer verelim. Allah'ım, yolculukta yardımcımız, geride bıraktığımız çoluk çocuğumuzun koruyucusu sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzla kötü haller görmekten sana sığınırım. Bu güzel hadis-i şerifi bizlere paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah Muhammed Taha'dan güzel bir eser dinleyeceğiz. Diyarbakır'dan Halime Şanlı adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Sıradaki eserler Gurbetteki Dedeme Gelsin Ellerinden Öperim. Develi'deki anneanneme, dedeme gelsin, onların da ellerinden öperim. Yanımda olan dayıma gelsin, kuzenim Hizbanur'a gelsin. Filistin'deki kardeşlerime gelsin, Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Dualarımız hep onlarla, sizlere ve ortak yayında olan dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun, dua eder, dua bekleriz diye mesajlarını bitirmişler. Halime Hanım'a teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Abdullah Bey bizlere ulaşmışlar. Hayırlı programlar, selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden şehit albümünden Ya Rabbi Müslümana Jihave Şiyarke eserini tüm dinleyicilerinize, İslam davasına gönül veren tüm müvahhidlere armağan ediyorum. Bir dua bizlerle paylaşmışlar. Ya Rab, bizleri senin sevdiğin kullarından eyle. Amin. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, Muhammed Taha'dan güzel bir eser dinleyelim. Dönüşünde inşallah son bir eser daha sizlere dinletmek istiyorum.

Diyarbakır'dan Ferda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki tüm güzel eserleri sizlere armağan ediyorum. Tüm radyo çalışanlarına armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler de son eserimizi kendilerine ve sevdiklerine armağan ediyoruz. Bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sıradaki eserler eşime, çocuklarıma, tüm Müslüman alemine gelsin. Aksi FM ve Çare FM'e gelsin. İsra suresinin 71 ve 72. ayetini paylaşır mısınız? Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Abdülkadir Tutan adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Remzi Esmer'den Meşrutuna Dine eserini istiyorum. Eseri siz değerli Çare FM ailesine, özellikle çok değerli Mehmet Emin Direkçi ustama armağan ediyorum. Eseri çalarsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar, selam ve dua ile kalın demişler. Dinleyicimiz haklarını helal etsinler. Maalesef programımızın sonuna geldiğiniz için son eserimiz bizlerden kendilerine armağanımız olsun. Adana'dan Mehmet Emin İlçe adlı dinleyicimiz de selamun aleyküm ve aleyküm selam. Grup dergahtan bir parça rica ediyorum. Bizlerle Ahzab suresinin 21. ayet-i kerime mealini paylaşmışlar. Estaizu billah. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Bu güzel ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattığı için dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve Diyarbakır'dan Hasan Hüseyin Kurt kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki eseri babama, anneme, kız kardeşlerime, yanımda bulunan nineme, amcalarıma, halama, İstanbul'da bulunan dayılarıma, teyzeme, İzmir'de bulunan dayılarıma, tüm radyo ortak çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Rabbim İsrail'i, Amerika'yı Kahhar ismiyle kahreylesin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Evet, bir kardeşimiz bizlerden İsra suresinin 71 ve 72. ayet-i kerime meallerini paylaşmamızı istemişlerdi. Hemen yer verelim. Estağfirullah. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defterleri sağından verilirse işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattığı için. Değerli dostlar, bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. Güzel mesajlarıyla programımıza renk katan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındaydık. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek duasıyla sürçülisan ettiysek affola. Hepinizi şanı yüce olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7. Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplama

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Birpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 24 98 0532 426 94 92
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
5: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 Nolu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
7: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
8: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 Noğlu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
7: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
9: Adres Vatan Mahallesi 16 Nolu Cadde numara 62 Şahinbey Gaziantep.
10: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
11: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür, sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de.
12: Hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri. Bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz GAÜN öğrencilerinden proje yarışmasında birincilik. Gaziantep Üniversitesi öğrencileri Gaziantep İslami Bilimler ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Spark Kur Teknoloji ve İnovasyon Topluluğu tarafından düzenlenen Fikirden Ürüne Web Kampı kapsamında gerçekleştirilen proje yarışmasında birincilik elde etti. Bir diğer haber, Gaziantep'te okul önünde cam pazarı. Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde okul çıkışında yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Emine Fevzi Uslu İlköğretim Okulu önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Aras Aslan isimli çocuğa otomobilin çarptığı iddia edildi. İddiaya göre kadın sürücünün kullandığı araç küçük çocuğa çarptıktan sonra duramayarak Aras Aslan'ı altına alan araç sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk ağır yaralı olarak Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Aras Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Bir diğer haber, Kurban Bayramı öncesi 561 milyon TL'lik destek. Şahmiye Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 28.060 aileye 20.000 TL nakdi destek sağlanacağı müjdesini verdi. Yaşlılık, dul, yetim, engelli bakım maaşı alanlar, set desteğinden faydalananlar, şefkat kartı aktif olanlar ve 20.000 TL'nin altında maaş alan emekli kardeşlerimizin hesaplarına bu hafta içerisinde toplam 561 milyon TL yatırıyoruz diyen Tahmazoğlu, Rabbimiz birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin, tüm hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyorum dedi. Bir diğer haber, Sumut filosu için basın açıklaması. Gaziantep'te sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumut filosuna yönelik saldırıyı protesto etmek gayesiyle basın açıklaması düzenlendi. Sumut filosuna destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar Yeşil Cami'den Yeşil Su Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Tekbir ve sloganlar eşliğinde düzenlenen yürüyüşün ardından meydanda basın açıklaması yapıldı. Sivil toplum kuruluşları adına basın metnini Murat Yılmaz okudu. Gazze'de yaşanan saldırılara ve insani krize dikkat çeken Yılmaz, İsrail'in barbarlığı sadece Akdeniz'le sınırlı değildir. Gazze'de bebekleri, kadınları, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları ve camileri bombalayan, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren bu insanlık dışı Siyonist saldırganlığın sınırı yok, dedi. Bir diğer haber, bahis operasyonu 21 gözaltı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Gaziantep merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 5 milyon TL değerindeki taşınır mal varlığına da el konuldu. Bir diğer haber, Nizip Hüdapar'da Bayram Çakar güven tazeledi. Hüdapar Nizip İlçe Başkanlığı'nın 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut Başkan Bayram Çakar yeniden ilçe başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Kongreye partiler ve davetliler yoğun ilgi gösterirken yeni yönetim kurulu da belirlendi. Yeniden göreve seçilen Bayram Çakar ve yönetiminin önümüzdeki dönemde ilçede parti çalışmalarını sürdüreceği değerlendirildi. Sıradaki haberimiz, Malatya'daki deprem Gaziantep'te de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre deprem saat 09'da merkez üssü Malatya ili Gülümuşağı Mahallesi olacak şekilde kaydedildi. Depremin ardından olumsuz bir duruma ilişkin resmi açıklama yapılmadığı, ekiplerin saha tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, kaçak gazı yapan iki şahıs suçüstü yakalandı. Gaziantep'te define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür varlıklarının korunmasına yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'ne çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde Oğuzeli ilçesinde yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen M.E. ve N.G. isimli şüpheliler, suçta kullandıkları jeneratör, hilti matkap ve kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalandı. Kazı malzemelerine el konulurken gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
13: Gaziantep haberleri sona erdi.
14: Herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr

artık sussun sebat. Susmaktır kabahat. Yandı yüreğimiz, zalime yok rahat. Öfkem çık kınından, sıyrıl sen sabrından. Allah'ın izniyle zalime yoktur rahat.

Hak yolun kervanı, Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 00.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı.
8: Boykota çağrı.
7: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın.
8: Cephane bizden olmasın.
7: Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Mavi tutkular bırakıyorum sana. Yanında ıslah edilmez düşler çocuğum. Sanki denizlerde ipini koparmış mayın gibi yalnız ve tehlikeli geçti yolculuğum. Kuşlar uçardı göğümde, ben deli olurdum. Yağmur yağar, yerle gök birleşirdi, arada olan bana olurdu. Sakin olan ne var? Kimdir iddiasız haykıran bu vadide? Yok işte, bana yok eziyetini esirgeyen bir şey. Her şey deprem şiddetinde seyreder penceremde. Bu yarım kalmış tablo, fırça ve renkler sana. Bedenimdeki nehre binip gidiyorum ben. Gidiyorum yıldırımlar ülkesine, açarak bağrımı fırtınalara. Sarı tangolar kalıyor geride, kapısına gün ışığı taşıdığım evler içinde. Gelecek günleri tek başına yaşıyorum daha gelmeden. Bu yüzden şarkım anlaşılmıyor, sahipsiz kalıyor besteler. Dilimle ilgisi olmayan lezzetlerim oluyor. Acılar sofrasında kuş sütüm eksik değil. Avucumda saklıyorum rüzgara konan benekli kelebeği. Bilinsin, konuşursa gözlerim konuşacak, susuyor bedenim. Unutulmasın fakat ölümün de bir gün ölümsüzleşeceği.
1: Gaziantep ilimiz için öğle ezanı.

mümkün olsa dile can. Nasıl yandı kavruldu, nasıl döndü çöle can. Rüzgar yanık bir neydi, ağlayan, uğuldayan. Gam yüklü teraneydi, sensiz eylerdi daim sahralarda nalecan. Böyle bir intizarla kavrulurken bu sahra, kumlarda bir heyecan, alemler buldu bir can, hayat geldi sümbüle, ıtır geldi güle can. Dindi yangını birden kızgın kurak çöllerin ve o rüzgar, o rüzgar estikçe serin serin, kalbi güldü toprağın ve bütün alemlerin ve bu mesut müjdeyle öyle ki koptu birden alemde bir velvele. Şafaklar döndü güle, kainat buldu bir can, kumlarda bir heyecan, gül pembe bir gülşenden yepyeni pırıl pırıl bir gün doğdu çöle can. Hey bağrı yanık sahra, şimdi yıldızlar çiçek, geceni süsleyecek, nur içecek badiye, çöle o geldi diye, gökte mehtap nur olur, vadiler dolu dolu, ışık ışık seylabe. Mehtap artık göklerden yere akan şelale, süzülür maveradan, gönüle akar nurdan, en paslı kalpler bile olur bu dem billurdan, kavuşur çöller bugün o gül kokan yele can. Madem ki alemlere doğu verdin gün gibi, ay batsın hicabından, doğmasın gecelere, gün sönüp gitsin ve dönsün kandile can. Nurun senin ey Nebi, öyle acep bir nur kim, gün ona can vermeye koşan bir pervane can. Ve sen bir dolunaysın, ashabın etrafında halka halka hale can. Yollarda sen aheste, yürürken beste beste, yürürken şiir şiir, yollar da şiirleşir. Buseler kondururdu ayakların çöle can ve o şukufeleri rüzgar okşardı her an serin elleriyle can. Sahranın ipeğine o billur ayakların nakışlar kondurdukça can gelirdi çöle can, sendendi, hep sendendi rüzgardaki helecan. Kumlar mütebessimdi narin ve yumuşacık billur ayaklarına ve o günden bugüne esen bu deli rüzgar senden bir soluk almış ve o kutlu nefesi dağıtmış ıtır diye karanfile, sümbüle, alem ıtrınla dolmuş, ıtrın sinmiş güle can. Sahra sıcak ve kurak, feyzin yudumlayarak dindirir hasretini, kavuşurdu suya can. Bir zaman intizarın kavurduğu çölleri, şimdi firkatin yakar, hasretin alev alev, sahrada bir şule can. Rüzgardaysa bir figan, serseri ve derbeder, uğuldar zaman zaman, sensiz eyler nale can. Bir şefaat umudu, Kevser'in yudum yudum, rahmetin sağanak sağanak, yüreğime dolacan. Seninle bir can olsan, bir can katsan cana can, mücrim olsam da bir gün mümkün müdür sılacan? İstemem azatlı, sana olam köle can. Sensiz bu alem zehir, ya

takvadan olacan. Rahmetinden bir damla bekleyen çöl gibiyim. Ruhum kurak bir sahra, derbeder, serseri. Gülşeni gönlüm sensiz, kuruyor sessiz sessiz. Rahmetinden bir feyiz, saçmazsan nola halim. Ümit güllerim susuz, korkarım ki solacan. Korkarım ki solacan.

0: Kervan FM reklamlar.
1: İsop King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsop King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 3 394 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Kervan Yapı olarak her geçen

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbni Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
6: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
7: Saat 13. Kervan FM Haber.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Önemli gelişmeler var hem Türkiye'de hem de dünyada. Hepsini aktaracağız ama dilerseniz öncelikle dünden bugüne yansıyan gelişmeler bağlamında attığımız manşetleri, başlıkları görelim. Sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, son olarak Lübnan'da, Lübnan üzerinde Siyonist terör rejimiyle Lübnan hükümeti arasında var olan ateşkesin 45 gün daha uzatılması noktasında bir karar verilmişti ama Siyonist terör rejimi malum ateşkes, anlaşma, kural dinlemiyor ve Lübnan'a yönelik Siyonist terör rejiminin saldırıları, katliamları devam ediyor. Birazdan Lübnan'daki son durumla ilgili haberleri aktaracağız. Sumut filosu Akdeniz'de, uluslararası sularda Siyonist terör rejiminin saldırılarına maruz kaldı ve 400'den fazla aktivisti, 50'den fazla tekneyi, gemiyi Siyonist terör rejimi bir kez daha alıkoydu. Sumut filosundaki son durumu birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. 6 Şubat Maraş depreminde Malatya büyük hasar almıştı ve bugün Malatya'dan bir deprem haberi daha geldi. 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya'da son durum ne? Birazdan Malatya'dan bir bağlantımız olacak. Hem kurumların bu yöndeki çalışmaları, yapılan çalışmalar, konuyla ilgili resmi açıklamaları da konuğumuzdan alıyor olacağız. İran Savaşı bağlamında Senato'nun kararları sürekli gündemdeydi, tartışılıyordu. Malum 60 günlük bir süre var ABD yasalarına göre ve ABD başkanları savaş için Senato'dan izin almak durumunda. Herhangi bir savaş olması durumunda da 60 gün içerisinde geri çekilme zorunluluğu var. Şimdi böyle bir şey var ama ABD bu, Batı bu. Helvadan putlar istedikleri zaman tapıyorlar, istedikleri zaman da yiyebiliyorlar. Böyle bir tablo var ama tüm bunlara rağmen şöyle de bir durum da söz konusu. Senato'da çoğunluk cumhuriyetçilerde, yani Trump yanlılarında, buna rağmen Trump'ın aleyhinde bir karar çıktı. Bu karar süreci nasıl etkiler onu da birazdan haberde paylaşıyor olacağız. Evlilik yılı, evlilik 10 yılı ve aile kurumu bağlamında önemli gündemlerin olduğu bir dönemdeyiz. Ayrıca şimdi TÜİK'in verilerine göre dikkat çeken bir istatistik var değerli izleyenler. Artık evlilikler eskisi gibi bir yastıkta kocama, ölümüne evlilik değil. Şimdi artık sözleşmeli evlilik diye bir şey çıktı. Erkekler ve kadınlar evlenmeden önce sözleşme yapıyorlar. Bu daha önce nadirdi ve şimdi %40 oranında bir artış var. Peki neden? Bu sorunu ne doğurdu ve bunun önüne geçilebilmesi adına hangi adımlar atılması gerekiyor? Bu konuyla ilgili de arkadaşlarımızın hazırladığı güzel bir çalışma var. Onu da paylaşıyor olacağız diyelim. Günün içinden başlıyor. Değerli izleyenler, bültenimize Lübnan'la başlıyoruz. Lübnan'da uluslararası hukuk ve ilkeler hiçe sayılarak soykırım ve saldırılar devam ediyor. Siyonist işgal ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 çocuk ve 3 kadın olmak üzere en az 10 sivili daha katletti.
9: Siyonist işgalciler Lübnan'da işgal ve katliamlarına devam ediyor. İşgal rejimi devam eden ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işgal ordusunun ülkenin Sur şehrindeki Deir Kanun Nehr kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtti. Açıklamada ilk belirlemelere göre saldırıda aralarında 3 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, ayrıca biri çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır denildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıyı katliam olarak nitelerken işgal ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Siyonist işgal rejimi ve Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesi 17 Nisan'da duyurmuş, sözde ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Böylelikle Siyonist işgalcilerin saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart tarihinden bu yana can kaybı en az 3030'a, yaralı sayısı ise 9276'ya yükseldi.
8: Sumut filosuyla devam edeceğiz değerli izleyenler. Siyonist işgal rejimi abluk altındaki Gazze insan yardım taşıyan Sumut filosunun son teknesine de el koydum. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist Siyonist işgal rejimi tarafından Aşdod'a götürüldü. Öte yandan Sumut filosuna yapılan saldırıda bir tekneye ateş açıldığı da görüldü.
9: Siyonist işgal rejimi abluk altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna bir kez daha saldırdı. İşgal ordusunun Ramle adlı tekneye müdahalesiyle Gazze şeridine ilerleyen tekne kalmadı. Birçok merkezden 54 tekneyle yola çıkan filoya saldırı salı sabah saatlerinde başlamıştı. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist yer alıyordu. Küresel Sumut filosu tarafından yapılan açıklamada tüm tekneler durduruldu. Yasa dışı kaçırılma olayı ile ilgili daha fazla bilgi bekliyoruz. Filistin için durmayacağız denildi. Alıkonulan aktivistlerin önce gözaltı merkezine çevrilmiş bir gemiye, sonra da Aşdod limanına götürüldükleri belirtildi. Siyonist işgal rejimi de uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu resmi olarak açıkladı. Açıklamada filoda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu kaydedildi. Öte yandan işgal ordusu Sumut filosundaki bir tekneye ateş açtı. O anlar kameraya alınırken saldırıda ölen veya yaralan olmadı. Küresel Sumut filosu 2026 bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan karasularından birkaç deniz mili açıkta işgal ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta uluslararası sulardaki saldırısında işgal ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.
8: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelik sonrası gıda sektöründe kritik değişiklik başladı. Özellikle yeni gıda kapsamına giren ürünler için sıkı kurallar geliyor. Türkiye'de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulmayacak. Yönetmelikte dikkat çeken en önemli madde ise domuz ve böcek kaynaklı yeni gıdalar oldu.
9: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ ile birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti. Mucize ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip. Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek. Dosyada ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan, risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak. Bakanlık yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi yapılmasını şart koştu. Bir ürünün insan sağlığı açısından risk taşımaması, tüketiciyi yanıltmaması ve beslenme açısından dezavantaj oluşturmaması gerekecek. Yönetmelikte dikkat çeken en önemli madde ise domuz ve böcek kaynaklı yeni gıdalar oldu. Buna göre bu ürünlerle ilgili başvuru veya bildirim kabul edilmeyecek ve söz konusu gıdalar yeni gıdalar listesine alınmayacak. Açıklamada domuz ve böcek kaynaklı bir yeni gıda ile ilgili başvuru bildirim kabul edilmez ve bu gıdalar yeni gıdalar listesinde yer almaz denildi. Firmalar artık bir ürünün yeni gıda sayılıp sayılmadığını da doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı'na sorabilecek. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilgili komisyonla başvuruyu inceleyecek, en geç 4 ay içinde resmi karar verecek.
8: Değerli izleyenler, meclis suça sürüklenen çocuklar için bir rapor hazırladı. Raporda çocukların suça bulaşmasını minimize edecek öneriler yer aldı. Ebeveynlik sorumluluğunu yerine getirmeyen ailelere idari ve ceza yaptırımların getirilmesi de önerildi.
9: Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten komisyon raporunu olgunlaştırdı. Rapora göre çocukların suça bulaşmasını minimize etmek için sunulan önerilerden bazıları şöyle açıklandı. İhtisaslaşmış mahkeme, cezasızlık algısını yıkmak için 15 ile 18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması, ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılması, ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi, çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi, tedbir yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması, çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkinde şu öneriler sıralandı. Aileye ceza gelebilir. Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı. Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı. Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli. Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı. Raporda okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği derslerin de müfredata dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Okul-aile işbirliğinin sistematik hale getirilmesinin gerekliliğine işaret edilen raporda, akran zorbalığı, sosyal medya etkisi ve suç farkındalığına yönelik eğitimlerin de artırılmasının önemi vurgulandı. Okul terki ve riskli çocukları erken tespit eden mekanizmaların kurulması ve çocuklara ilişkin süreçlerin tek merkezden izlenebileceği bir takip sistemi oluşturulması da öneriler arasında yer aldı.
8: Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına yönelik operasyonda aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı değerli izleyenler. Bu sırada bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların cihazlara bağlı olmadığı ortaya çıktı.
9: Elazığ'daki özel hastanenin yoğun bakım oyunu pes dedirtti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 özel sağlık kuruluşu mercek altına alındı. Bu kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. İlerleyen saatlerde operatör doktor Alişe de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yoğun bakım servisinde çalışan bir kişi tarafından çekilen görüntülerse daha sonra ortaya çıktı. Yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü. Söz konusu kişinin çekim yaparken bunlar bir yolunu bulur, kaç kişi geldi çıktı, kaç kişi parasını aldı, benim içeride 3 aylık param var, ağlamayana mama yok, saat 9'da buradan çıkacağım, sabah 5'te uyandım. Diyor ki, hayır gideceksin, ne yapacağım o zaman, ekmeğimden olacağım. Bu istifa ettirmek için mobbing, makineye bağlı falan değil, bu da makineye bağlı değil, hepsini mi göstermişler? Burada hasta bile yok dediği duyuldu.
10: Bunlar bir yolunu bulur abi. Kaç kişi geldi çıktı? Kim parasını aldı? Benim içeride 3 aylık param var. 3 aylık.
8: Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. ABD Senatosu'ndan Trump'a kötü bir haber var değerli izleyenler. Senato, Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını Kongre onayına bağlayan savaş yetkileri tasarısını 7. oylamada kabul etti. Tasarı, bazı cumhuriyetçi senatörlerin desteğiyle 50'ye karşı 47 oyla geçti. Şimdi gözler Temsilciler Meclisi'ne çevrildi.
11: Amerikan Senatosu ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Oylamada 47 senatör tasarı aleyhinde oy verirken 50 senatör tasarının geçmesi yönünde oy kullandı. Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen savaş yetkileri tasarısı 7. kez yapılan oylamada bu kez kabul edilmiş oldu. 4 Cumhuriyetçi senatör tasarıya destek verirken bir Demokrat senatör hayır oyu verdi. ABD medyasına açıklama yapan bazı temsilciler meclisi üyeleri, benzer içeriğe sahip bir savaş yetkileri tasarısının bugün oylanmasını beklediklerini açıkladı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu temsilciler meclisinden çıkacak sonuç merakla beklenirken, söz konusu tasarı temsilciler meclisinden de geçmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek. Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle dahi ABD Kongresi'ndeki cumhuriyetçiler arasında İran'la savaşın uzamasından duyulan rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası, ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, Başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor. Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.

0: Malatya'dan bir deprem haberiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Balakgazi ilçesi merkezi 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Tek tesirli ise herhangi bir can kaybının olmaması oldu.
1: Malatya'daki deprem yürekleri ağza getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7,03 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yaklaşık 25 saniye sürdü. Deprem şehirde büyük bir korku ve panik dalgasına neden oldu. Sarsıntıya ilişkin anlar kameralara yansıdı. Özellikle yüksek katlarda oturan ve depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar güvenli alanlara çıktığı görüldü. Şanlıurfa'da deprem nedeniyle bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarıldı. Telefona sarılanlar yakınlarını aradı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti.
0: Evet değerli izleyenler, şimdi deprem sonrası Malatya'daki son durumu öğrenmeye çalışacağız. Malatya'dan bir bağlantımız var. İK Haber Ajansı Malatya muhabiri Mehmet Arslan Malatya'dan karşımızdalar. Mehmet, yok, kolay gelsin. Hayırlı günler.
2: Sağ olun. Teşekkür ediyorum Adır abi de.
0: Son durum ne deprem sonrası Malatya'da? Yani herhangi bir can mal kaybı var mı? Konuyla ilgili kurumlardan resmi açıklamalar ne yönde? Depremin panik ani sonrası neler yaşandı Malatya'da? Buyurun.
2: Abdurrahim Bey, sizin de bahsettiğiniz gibi Malatya sabah saat 9'da ciddi bir sarsıntı meydana geldi Malatya'da ve biz de bu sarsıntıyı yaşadık. İş yerimizdeydik, büroda çalışıyorduk. Tabii depremden sonra halk parklara, caddelere akın etti. Yani güvenli alanlara akın etti. Halkta bir panik, bir korku var. Çünkü daha önce de büyük depremler yaşandı Malatya'da.
0: Evet.
2: Ve uzun bir süredir böyle büyük bir şiddetli bir sarsıntı olmamıştı. Yani hafif artçılar oluyordu, böyle hafif hissediliyordu. Ama bu şiddetle 5,6 büyüklüğünde bir deprem çoktan yaşanmamıştı. Bu halkta bir korku yarattı, endişe yarattı malum. Özellikle depremde sonra Malatya'da ciddi çalışmalar var. 124 bin konut ve iş yeri yapılıyor. TOKİ'de binalar, TOKİ'nin yaptığı binalarda sıkıntı yok. Ama halkın, vatandaşların özellikle tedirgin olduğu, iddia ettiği bir konu var. Az hasarlı, orta hasarlı binaların ağır ve orta hasarlara çevrilmesi ve kiracıların orada oturması. Yani depremden sonra halkla yaptığımız röportajlarda en çok bu sıkıntıyı dile getirdiler. Korkuyoruz, evet. Yani.
0: Peki bu son ağır depremde hasar var mı? Hasarlı bina, yapı?
2: Şükür şu ana kadar bir hasar yok. Vali Serdar Yavuz da açıklamalarda bulundu az önce. Gene basın mensuplarına. Şehirde şu anda herhangi bir hasar yok. Çalışmalar devam ediyor.
0: Hasar tespit
2: dediğimiz gibi halkta korku bu şekilde. Ağır hasarlı ve orta hasarlı binaların tekrar yıkılma ihtimali. Çünkü bunlar dediğim gibi ciddi iddialar var. Bunları orta hasar ve ağır hasar, yani ağır hasar ve orta hasardan az ve orta hasara çevrildiği yönünde birçok iddia var. Röportajlarda da hak bunu dile getirdi. Parkta bulunan vatandaşlar tarafından. Onun dışında şu anda Malatya'da böyle ciddi anlamda korkulacak bir şey yok. Ama depremin etkisi var halkta, yani öyle bir etki var.
0: Evet. Peki bahsettiniz, belki biraz orayı açmakta fayda var. Malum 6 Şubat depreminde en fazla yıkımın olduğu şehirlerden biriydi Malatya. Belirttiğiniz gibi o günden bu yana Malatya'da evleri yıkılan depremzedelere yönelik konutlar ve iş yerleri yapılıyor. Peki bu bağlamda yaşanan bir mağduriyet var mı? Yani depremzedelerin tamamı kendi yeni evlerine geçtiler mi? Bu bağlamda bazı işte illerden haberler geliyor. Hala konteynerlerde yaşayan depremzedeler var. Malatya'da bu bağlamda bir şikayet var mı? Durum, son durum nedir?
2: Yani konutların çoğunluğu bitti. Halk yerleşmeye başladı, yani epeydir yerleşiyor. Daha tabii konteynerde yaşayan bazı bölgelerde var. Çünkü evet. Malatya'da 74, hemen hemen 74-75 konteyner kent kurulmuştu depremden sonra. Şu anda konteyner kentlerin çoğu boşaltıldı. Halk evlerine gidiyor. Ama kiracılar tabii sıkıntı yaşıyor, yani onlar için de tabii evler yapıyor ama kiracılar anlamında bir sıkıntı var. Onun dışında dediğimiz gibi yani çoğunluğu bitiyor, diğerleri de daha bitme aşamasında, çalışmalar devam ediyor. Yani az önce dediğim gibi Malatya'da 124 bin konut ve iş yeri yapılıyor, az değil yani. Normal hak sahibi 80 bin civarıydı. Hı hı. Tabii kiracılar da düşünüyordu bu konuda, kiracılar da yapıyor. Dediğimiz gibi yani çalışmalar devam ediyor yani.
0: Evet. Mehmet Bey, geçmiş olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Evet, Malatya'daki deprem sonrası son durumu öğrendik. İlk Haber Ajansı Malatya muhabiri Mehmet Arslan'dan ve devam ediyoruz Çin'den bir haberle. Çin'in orta ve güney kesimleri şiddetli yağışlara teslim oldu. Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 21 kişi hayatını kaybetti.
1: Çin'in orta ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Şiddetli yağışlar Jiangxi başta olmak üzere 7 eyalet ve 1 özerk bölgede hayatı durma noktasına getirdi. Aşırı yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi hayatını kaybetti. Selin vurduğu bölgelerde okullar ve iş yerleri kapatılırken ulaşımla elektrik hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı. Hubei eyaletine bağlı Jingsu kentinde birçok vatandaşın diz boyunu aşan sularda yürüdüğü ve sokaklarda yüzen balıkları yakalayabildiği görüldü. Aşırı yağışlar sonucu çok sayıda araç tamamen sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Devlet medyasına göre Hubei ve Hunan'ın bazı bölgelerinde vatandaşların tahliye edildiği ifade edildi. Çin Meteoroloji Kurumu, ani sel ve su taşkınları riskinin yüksek olduğunu bildirdi. Yetkililer, etkilenen birçok bölgede acil durum müdahalelerinin başlatıldığını duyurdu.
0: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte başta Gazze, Sumut filosu olmak üzere iç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarını kıymetli konuklarımızla değerlendireceğiz, konuşacağız. Öncesinde kısa bir ara.

0: Bir kurban bağışın uzak diyarlarda yaşayan bir yetim çocuğun tebessümüne vesile olur. Bir kurban bağışın sıcak bir aşk, umut dolu bir bakış, dualarla dolu bir sofra olur. Bu kurbanda yetim ve mazlumlar senin kurban bağışını bekliyor. Senin bir adımın onların bayramı olur. Senin bir kurban bağışın bir yetimin tebessümüne vesile olur. Unutma, senin kurbanın bir yetimin bayramı olabilir. Avrupa Yetim Eli.
1: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.

Züleyha, onu hep babasından dinledin. Yusuf'un kim olduğunu bir de bana sor. Her zaman söyledim, İffetin tamamı onundu. Ama İsmet'te hiç mi yoktu payım? Ben senin kavmin kadını, benim anılmam, kelamın yeter kanıtıdır Allah kitabı olmasının. Bir kitapta Yusuf anılabilir, mesele beni anmaktır.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

Bunun arasındadır sesler, nefesler. Kün feyekun, oluşlar, bitişler. Dönüp de duran şu günler, geceler, seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler, bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kapı

0: müşterimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
0: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresimiz Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
2: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
4: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi, 57 No'lu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
5: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 çift 0.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
8: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
9: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
10: Yeni bir yol, yeni bir hayat, bambaşka bir dünya için Bingöl FM. Hakikate giden yol 102.0.
11: İstek saati, istek saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habibun'un seyara ve dedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet. Zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cümleten selamun aleyküm değerli dinleyicilerimiz, kıymetli gönül dostlarımız. Bir istek vakti programıyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bir sevda türküsüdür. 9 Kardeş Radyo'nun ortak yayınında bugün Bingöl'den sesleniyoruz sizlere. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Nasip olursa inşallah 1 saat 45 dakikalık gibi bir birlikteliğimiz olacak. Eserlerinize, isteklerinize, mesajlarınıza, dualarınıza varsa beddualarınıza yer vereceğiz. Dillerimizde la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet değerli dinleyicilerimiz, istek hattımıza WhatsApp üzerinden sadece mesaj yollayabilirsiniz. Bilmeyen kardeşlerimiz için iletişim hatlarımızı hatırlatalım. WhatsApp hattımız 552-334-9370. Bu numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Programımıza başlamadan önce bir istekte bulunalım. Mesaj gönderen kardeşlerimiz var. Allah razı olsun, eksikliklerini göstermesin. Fakat farklı kişilerden, şahıslardan, bizleri sessizce dinleyen kardeşlerimizden de mesajlar bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk eser bizden gelecek. Celaleddin Ağa da bizlerle olacak ve şehitler ölmez diyecek. Bu eserimiz şu anda sesimizin ulaştığı bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Dinleyelim eserimizi, akabinde burada olacağız. Telefonlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, ilk eserimizi dinledik ve yayında olan radyolarımızın adını saymayı unuttuk. Hatırlayalım. Diyarbakır'da Çağrı FM'deyiz, Batman'da Aksa FM'de, Van'da Serhat FM'de, Mardin'de Cemre FM'de, Adana'da Huslat FM'de, Urfa'da Radyo Urfa, Siirt'te Botan FM'de ve Gaziantep'te Kervan FM'deyiz. Ayrıca Avrupa'dan Davet FM'de ortak yayınımızda. Oradaki kardeşlerden de mesajları bekliyoruz. Mesajlara bakıyorum, ağırlıklı olarak Diyarbakır, yani Çağrı FM dinleyicileri bu konuda hassaslar. Diğer radyolar ne yazık ki sürekli Diyarbakır'ın gerisinde kalıyorlar. Rakip aranıyor Diyarbakır'a, buradan duyuralım dinleyicilerimize. Evet, selamünaleyküm, kolay gelsin demiş Ahmet Hamdullah kardeşimiz Diyarbakır'dan. Aleyküm selam, Şehit Salahaddin Ahmet eserini istiyoruz demişler ve bir dua ile, beddua ile daha doğrusu, mesajını bitirmiş kardeşimiz. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin, ateşleri bol olsun, amin diyoruz kardeşimizin bu güzel duasına. Elbette ki kahrolacaklar Allah'ın izniyle. Bizler Allah'ın nurunu tamamlayacağına iman etmiş Müslümanlarız. Asıl nefislerimize sormamız gereken soru şudur: bu nurun neresinde olacağız? İçinde mi olacağız? Karşısında mı olacağız? Yanında mı olacağız? Asıl Müslümanları ilgilendiren mesele budur. Nice imparatorluklar, nice devletler geldiler, zulüm ettiler ama yıkılıp gittiler nihayetinde. Bunlar da Allah'ın izniyle bir gün yıkılacak. Rabbimizden temennimiz bunu bizlerin eliyle yapması ve bizleri buna şahit tutmasıdır. Evet, kardeşimizin eseri Grup Ümmet'ten Salahaddin Ahmet adlı eser. Dinleyelim akabinde inşallah, sıradaki eserler için buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'ten güzel bir eser dinledik ve El Mevtu İsrail adlı eserimizle devam ediyoruz. Dinleyicimiz Diyarbakır'dan Şehadet kardeşimiz, selamun aleyküm demişler, aleyküm selam. Filistin eserlerinden bir eser, marş çalar mısınız? El Kassam mücahitlerine gelsin, Çağrı FM ailesine, Rehber TV ailesine gelsin, selam ve dua ile Allah'a emanet olun, selamun aleyküm demişler, aleyküm selam. Evet, El Mevtu İsrail adlı eserimizi dinleyeceğiz, akabinde inşallah buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, El Mautu İsrail adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Adana'dan İzzettin kardeşimiz daimi dinleyicilerimizden selamun aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, çok şükür. Grup Ümmet'ten İbrahim'e memezun bu eser ricamdır demiş. Eser Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize Vuslat Efem'den İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Kervan Efendi'den Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Urfa Efem'den Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Serhat Efem'den Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Cemre Efem, Çağrı Efem, Botan Efem, Aksa Efem ailelerine ve çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz. Evet, bütün radyolarımıza armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Bizden de kendisine armağan olsun. Grup Mizgina İslam serisinden İbrahim Ememezim bu adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, İbrahim Ememez'in bu adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Selamun aleyküm demiş Siverek'ten Rahime Betül kardeşimiz, aleyküm selam. Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm eserini aileme ve tüm dinleyicilere gelsin, Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demişler ve Gazze için bir şiir paylaşmış kardeşimiz bizlerle. Yetim misin, öksüz müsün, soranın yok, yalnız mısın? Sokaklar kan gölü olmuş, suçun nedir söyler misin? Terk edilmiş kaderine, yanıyorum kederine, zindandaki erlerine, solan Gazze güllerine. Ben Gazze'yim, ben Aksa'yım, ben ümmetim demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz bu güzel paylaşımlarından dolayı. Sözün tükendiği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer Gazze'dir diyerek mesajını bitirmiş kardeşimiz. Acı ama gerçek, ne yazık ki öyle. Murat Yaman, Gülümser Yüzüm diyecek. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 14.34 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Sıradaki eserimiz Selamun Aleyküm demiş Kastamonu'dan Gamze Şehidoğlu kardeşimiz. Aleyküm selam. Hem kendi adıma hem çocuklarım Ömer Faruk ve Kevser adına hicrette olan değerli babam Sabahattin Alkan'ı sevgiyle selamlıyoruz. Babacığım dualarımızdasın demişler ve sıradaki tüm eserler babama ve babaannem Bedriye Alkan'a armağan olsun. Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserimiz Murat Belet Çaretui adlı eserimiz olacak. Esselamun Aleyküm demiş. Hayırlı programlar diliyorum. İstanbul'dan Hatice Ceren kardeşimiz. Aleyküm selam. Mustafa Cihat Can dedim veya Murat Belet Tui Çare eserini yayınlar mısınız? Teşekkürler demişler. Biz teşekkür ederiz. Murat Belet Tui Çare adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, Murat Bellet Tuyi Çare adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, hayırlı yayınlar demiş dinleyicimiz. Aleyküm Selam. Hayırlı yayınlar, Bingöl'den Ahmet Becerikli abimize selamlar olsun. Şehit serisinden Şehit Hüseyin'e File parçasını sizleri severek dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Bizden de kendisine ve Ahmet kardeşine armağan olsun. Ahmet kardeşi de kendisine armağan ediyor eseri.
1: Alev alev yanar yüreğimizde.
0: Evet, mesajlarımız da epey birikmiş. İnşallah bütün mesajlarınızı okuyacağız, bilginiz olsun. Eserler yetişmese bile Grup Ümmet'ten dinleyelim kardeşimizin eserini akabinde. İnşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'ten güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz, hayırlı yayınlar diliyorum. Diyarbakır'dan Ümmü Musab, aleykümselam. Grup Genç Kan Toprağı Düşünce eserini çalmanızı istiyorum. Esaret altında olan kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam ve eşimin dava arkadaşı Ahmet Hoca, tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerim, Gazze ve Filistin halkına, evlatlarım Ömer Tahir,

Tam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın bedenim. Bir daha o yerden kalkmam acısına. Önce bir damla kanım düşsün toprağa. Akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarlarım boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin, yüreklere işlensin. Yalnız Allah için yaşansın. Ve ölüm de yalnız

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Genç'ten güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Eşref Ziya İnfilak adlı eserimiz. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleykümselam, ben Adana'dan İzzet. Eşref Ziya Selam eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere. İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Rabbim Gazze'ye fetih nasip etsin. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz İzzet kardeşimize. Eşref Ziya'dan Selam eserini bulamadık. Onun yerine inşallah İnfilak adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, grup Eşref Ziya'dan İnfilak adlı eserimizi dinledik. Saatlerimiz 14.56 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sıradaki eserimiz Zazaca bir eser, Muhammed Taha'dan Garip adlı eserimiz. Selamun Aleyküm demiş Adana'dan Alaaddin kardeşimiz. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Sizden Muhammed Taha'dan Garip eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve sizlere gelsin selam ve dua ile mesajını bitirmiş kardeşimiz. Aleyküm selam. Muhammed Resulullah, la ilahe illallah, Muhammed Habibullah. Evet, Muhammed Taha Garip eserini dinleyeceğiz. Akabinde buradayız.

güneş gökyüzü. Evet değerli dinleyicilerimiz, Muhammed Taha'dan güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Grup Mavera Umuda Ağıt adlı eserimiz. Muhammed Resulullah, la ilahe illallah, Muhammed Habibullah. Eseri bizden isteyen kardeşimiz Diyarbakır'dan Hüsna kardeşimiz, selamünaleyküm demişler. Ben Diyarbakır'dan Hüsna. Diyarbakır cezaevinde olan canım oğlum Deniz'e kalemim kırıldı anne parçasını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demiş dinleyicimiz. Allah-u Teala hayırlı kapılar açsın. Evet, yine Mardin'den selamlar demiş Mustafa kardeşimiz. Hayırlı bereketli yayınlar, teşekkür ediyoruz. Sıradaki bütün eserler kıymetli dinleyicilere gelsin. Ahirette mekanınızın cennet olmasını istiyorsanız dünyada takıldığınız mekanlara dikkat ediniz diye bir mesajla bitirmiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı. Yine Adana'dan Ahmet kardeşimiz, sıradaki eseri bütün peygamber sevdalarına armağan ediyorum selam ve duayla demiş. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Evet, Grup Mavera Umuda Ağıt adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.08, Grup Mavera, Umut Ağıt adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Şanlıurfa'dan İsa Yakak kardeşimiz, selamünaleyküm, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun, ben Şanlıurfa'dan İsa Yakak demiş, aleykümselam. Hayırlı bereketler günler diliyorum. Ender Tekin'den Gazze parçasını tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut filosu gönüllerine, Yusuf abilere ve ortak yayında olan radyo dinleyicilerine, sizlere, Filistin'e, Gazze'ye, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyalara gelsin. Adana'dan İzzet Baykar'a gelsin. Allah'ın laneti İsrail, Amerika ve yandaşlarına olsun. Selam ve duayla demiş. Aleyküm selam. Evet ve bir ayet-i kerime paylaşmış. Tevbe suresi 31. ayet-i kerimesi. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar ise rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Onlar bunlarda ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Bir sevda türküsüdür ben... Evet, teşekkür ediyoruz kardeşimize ve Ender Tekin'den Gazze eserini dinleyeceğiz. Gazze'ye güneş doğacak.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

iş bitmez mutlak. Zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulmetine.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.18 ve devam ediyoruz. Sırada Zazaca bir eserimiz var. Hikmet Kıyançek'ten Sebma adlı eser. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demiş Bingöl'den Behçet Korkmaz abimiz. Aleyküm selam, teşekkür ediyoruz. Hikmet Kıyançek'ten Sebma adlı eseri genelde 10 radyo dinleyicilerine ve çalışanlarına, özelde ise Muhittin Ozan, İdris Görgürü, Tolga Bağ Temur, Ekrem Öten, Mesut Yöndeş, Veysel Işık, Mustafa Kömürtaş için istiyorum demiş Behçet abimiz ve bir ayet paylaşmışlar Bakara suresinden. Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda, iyiliklerde yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Teşekkür ediyoruz ve grup selamdan Hikmet Kıyançek, Sebma diyecek. Akabinden inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Mehmet Şükrü Benzin kardeşimiz Kayseri'den bizlere güzel bir mesaj yollamış. Yıkık minarelerden yükselir feryat, Gazze kan ağlar, uykuda mısın ümmet? Yetim kalmış çocukların gözlerinde feryat, Kudüs prangalı sinede derin bir hasret. İlk kıblem, göz bebeğim, amanetimdin oysa. Şimdi sokaklarında barut kokusu ve kan, birleşse yürekler, ümmet bir ayağa kalksa, yıkılır zulmün duvarları, özgür olur o can. Ağla ey mazlum şehir, ağla talihine, seni yalnız bırakan şu gaflete yan. Gün gelir elbet dönülür o şanlı tarihe, sen söküp atılacak en kutsal davasın inan. Toparlan ey ümmet, silkin şu uykudan. Kardeşin çaresiz sancağın boynu bükük, Gazze kurtuluşun artık bu kanlı kuyudan. Kudüs özgürleşsin, bitsin boynu büküklük. Teşekkür ediyoruz Mehmet Şükrü Benzin kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Zulüm Üstüne Zulüm Şehitler Kervanı'ndan. Selamünaleyküm İstanbul'dan Samet kardeşimiz ve aleyhinaleyküm selam. Şehitler Kervanı 6'dan Zulüm Üstüne Zulüm eseri tüm kardeş radyolara gelsin selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam. Bizden de Ahmet kardeşimize armağan olsun. Yine Şanlıurfa'dan Şeyda Orhan kardeşimiz selamun aleyküm demişler. Ve aleyna aleyküme selam. Sıradaki ilahiyi tüm Müslüman kardeşlerime, Rehber TV ailesine, Radyo Urfa ailesine gönderiyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz ve Kervan 6'dan Zulüm Üstüne Zulüm adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.29, programımızın sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş ve bakalım sıradaki eserimiz Özcan Atsat, Kahrolsun İsrail adlı eser. Selamun Aleyküm demiş Gaziantep'ten Mehmet Bulut kardeşimiz. Aleyküm Esselam, hayırlı yayınlar inşallah. Özcan Atsat, Kahrolsun İsrail eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Bingöl FM'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demiş kardeşimiz. Aleyküm selam diyoruz bizden de. Sizlere ve tüm Gaziantep'lilere armağan olsun eser. Uzunca bir yazı göndermişsiniz. Kusura bakmayın, programın sonu. Yazıda biraz uzun okuyamayacağız. Özür dileriz. Evet, yine Diyarbakır'dan Ümmü Mervan kardeşimiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah demişler. Hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır cezaevinde bulunan kıymetli eşime Kavgam Karanlığa ezgisini armağan ediyorum. Hamdolsun bizi imtihan eden, zor anlarda kendini hatırlatan Rabbimize. Unutma, her imtihan hayırdır. Hayır içindeyiz inşallah. Rabbim bütün Müslümanların sıkıntılarını gidersin demişler. Amin diyoruz. Allah-u Teala sizlerin de sıkıntılarını gidersin. Sıradaki eseri de armağan edelim sizlere. Eserler yetişmeyeceği için kusura bakmayın. Özcan Atsat, Kahrolsun İsrail diyecek akabinde. Sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Özcan Atsat, Kahrolsun İsrail adlı eserimizi dinledik ve son eserler. Sıradaki eserimiz Muhammed Taha, Muhammed adlı eserimiz olacaktır. Selamünaleyküm demiş Bingöl Tavz aşiretinden Ömercan Genç kardeşimiz. Aleykümselam. Muhammed Taha'dan Muhammed ilahisini rica ediyorum. İlahiyi Bingöl halkına, Tavz aşiretine ve Diyarbakır halkına armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm demişler. Aleykümselam. Evet, yine hayırlı programlar demiş Diyarbakır'dan Abdullah kardeşimiz. Sizden Şehit albümünden Ya Rabbi Müslüman Jihveş Yerke eserini tüm dinleyicilerinize ve İslam davasına gönül veren tüm müvahitlere armağan ediyorum. Rabbim kendi rızası için çalışmalarınızı kabul etsin inşallah demiş. Amin. Teşekkür ediyoruz. Eseriniz yetişmeyecek maalesef. Mesajlarınızı okuyoruz. Evet, Mardin'den selamlar demiş Mustafa kardeşimiz. Sıradaki bütün eserler kıymetli dinleyicilere gelsin ve bir söz paylaşmış. Daha önce bir dinleyicimiz de paylaşmıştı. Tekrar okuyalım. Ahirette mekanınızın cennet olmasını istiyorsanız dünyada takıldığınız mekanlara dikkat ediniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir mesaj daha okuyalım. Adana'dan Ahmet kardeşimiz, sıradaki eseri bütün peygamber sevdalarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam. Evet, dinleyelim eserimizi. Akabinde inşallah son bir eser ve veda için burada olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.38 ve son bir eserle programımızı sonlandıracağız. Sonlandırmadan önce gelen mesajlarımızı okuyalım. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demiş Diyarbakır'dan Nisa kardeşimiz. Aleyküm selam. Mizgine İslam'dan Vaya Rabu Tariti eserini çalmanızı rica ediyorum. Eser bütün Çağrı FM dinleyicilerine, sizleri dinleyenlere ve dinleyen kuzenlerime gelsin. Selametle kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Evet, dediğim gibi eser yetişmeyecek. Kardeşlerimizin mesajlarını okuyalım. Selamun aleyküm demiş Ümmü Huzeyfe kardeşimiz Diyarbakır'dan. Diyarbakır'da 3 kapalı cezaevi, ciğerim kardeşim Deniz Yıldırım'a hücre duvarı ezgisini armağan ediyorum. Allah-u Teala hayırlı kapılar açsın kardeşinize. Evet, bir diğer mesajımız. Selamun aleyküm demiş Diyarbakır'dan katılıyorum. Sizden Filistinli doktor Ala'nın şiiri ricamdır. Aleyküm selam diyelim. Şiir aileme, Yusuf Yabilere, şehadet aşıklarına, şehit ailelerine, medrese arkadaşlarıma, sizlere, Sumut Filosu'na ve Çağrı FM çalışanlarına gelsin. Bir ayet ve bir dua paylaşmışlar. Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Ey Allah'ım, Hazreti Musa'ya yol açtığın gibi Sumut Filosu'na da yol aç, Gazze'ye ulaştır diye bitirmişler mesajlarını. Amin diyoruz. Selamun aleyküm demiş ben Hazro'dan Nurşen Şöğüt. Sabır Keşe Dava İslam eserini çok kıymetli Dilan ablama, Nurdeniz ablama, Büşra ablama, Semanur ve Nisa kuzenime armağan ediyorum. Kolaylıklar, hayırlı yayınlar diliyorum değerli Çağrı FM ailesine demişler. Teşekkür ediyoruz Çağrı FM ailesi adına sizlere. Evet, bu eser inşallah kapanış eserimiz olacak. Son mesajlarımıza bakalım. Evet, selamun aleyküm demiş. İyisiniz inşallah. Sizleri severek dinliyoruz. Aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah işinizi rast getirsin. Ben Cizre'den İlayda. 14 yaşındayım. Bu ilahiyi bütün mümin kardeşlerime, aileme, akrabalarıma armağan ediyorum. Allah bizlere hidayet nasip etsin. Özlem Ajans'tan Garibe Zaman ilahisini çalabilir misiniz demiş kardeşimiz. Evet, dediğim gibi eseri çalamayacağız. Bu da son mesajımızdı. Bizden de kardeşimize armağan olsun. Evet değerli dinleyicilerimiz, Diyarbakır yine önde bitirdi Çağrı FM. Birçok şehrimizden mesaj alamadık. Canınız sağ olsun. Sürekli belirtiyoruz. Aslında bu program sizlerle bir iletişim kurma adına yapmış olduğumuz programdır. Yoksa günümüz dünyasında isteyen istediği her esere her şekil ulaşabiliyor. Ama burada kardeşlerimizle birlikte sunduğumuz bu program inşallah aramızdaki muhabbeti daha bir artırıyor. Programlar sizin içindir. Bunun hatırlatmasını yapalım. Değerli günlük dostlarımız, bugünlük bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler haftaya yine aynı gün, aynı saatte burada olacağız. Hafta içi her günde saat 14'te farklı bir şehirden sizlerle birlikteyiz. Evet, mesajımı, programı kapatmadan önce Bingöl'den bir kardeşimiz selamun aleyküm, sizleri Bingöl'den sessiz dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz. Aslında dinleyicilerimizin büyük çoğunluğu sessiz dinleyici, biliyoruz bunu. Sesimizi şu anda binlerce insan duyuyor. Ama her kardeşimiz yazmıyor. Dediğim gibi sorun değil. Bizleri yalnız bırakmayan çok kardeşimiz var. Mesajlarını, eserlerini zaten yetiştiremiyoruz da. Evet değerli dinleyicilerimiz, Bingöl'den mesaj atan kardeşimize de armağan olsun bu eser, bizden kendisine gelsin. Nasip olursa önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.
2: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sada ile umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan FM 93.7.
3: Kervan FM reklamlar.
4: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
5: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markaları.

0: ...larıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 27 12 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
4: Kervan Yapı olarak her

0: ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 Noğlu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
2: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memojantekstil.com.
1: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
6: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
5: Adres Vatan Mahallesi 16 Noğlu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
7: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
8: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
9: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini, dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
12: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber Gazetesi.
13: İran korkusu Washington'ı sardı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan askeri saldırıyı yine sosyal medya üzerinden ertelediğini duyurdu. Trump, kararın Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin diplomatik girişim talepleri doğrultusunda aldığını savunurken, ABD basını Washington'ın geri adımının perde arkasını ortaya koydu.
12: Türkiye Gazetesi.
13: Futbolda temizlik. Süper Lig ve alt liglerde başkan ya da yöneticilerin rakibe bahis oynadığı belirlenirse şike cezası uygulanacak.
12: Yeni Akit Gazetesi.
13: Faiz ve bahis toplumu çürütüyor. Emek vermeden kazanç elde etme düşüncesiyle faiz ve bahise yönelen, üretmek yerine kısa yoldan zengin olmayı hedefleyen düşünce yapısı aileleri yıkıyor, toplumu çürütüyor. Uzmanlar ekonomiye de milyarlarca lira zararı olan bu bataklığın kurutulmasının önemine işaret ediyor.
12: Milli Gazete.
13: Koordinatör Öcalan ne yapacak? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreci kapsamında terör elebaşı Abdullah Öcalan için koordinatörlük statüsü önerisinin yankıları sürüyor. Güvenlik bürokrasisinin üst düzey isimlerinden edinilen bilgilere göre, söz konusu statünün siyasi ya da hukuki bir serbest alan değil, doğrudan örgütün tasfiye sürecine odaklanan kontrollü bir mekanizma olarak planlandığı öne sürüldü.
14: Yeni Birlik Gazetesi.
13: Sumu'da silahlı saldırı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunda bulunan teknelere İsrail ordusu tarafından yeni bir müdahale daha yapıldı.
14: Milat Gazetesi.
13: Dijital terörizme geçit yok. Sanal çetelere göz açtırılmıyor. Kararlı mücadeleyle 1731 FETÖ hesabı ve toplumsal bütünlüğümüze yönelik psikolojik hareket yürüten 361 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
12: Yeni Şafak Gazetesi.
13: Sumu'da silahlı saldırı. İsrail, Sumu'da önceki gün yaptığı baskına gelen cılız tepkilerden cesaret alarak Gazze'ye ilerleyen teknelere silahlı saldırı düzenledi. İsrail askerleri en az 5 tekneye ateş açtı.
12: Akşam Gazetesi.
13: Türk telefonu yeniden. İki yerli cep telefonunu 1997'de üreten Aselsan, bu kez akıllı cep telefonu geliştirmek için Türk Telekom ile güçlerini birleştirdi.
14: Diriliş Postası Gazetesi.
13: Rüşvet poşetine tanık çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir tanık ifadesi dosyaya girdi. Tutuklanan Gökhan Böceğin etkin pişmanlık kapsamında babası Muhittin Böceğin yeniden aday gösterilmesi karşılığında Veli Ağbaba'nın talebiyle önce sırt çantasında 1 milyon avro, ardından Ağbaba'nın yönlendirdiği bir şahsa 200 bin dolar verdiği yönündeki iddialarına ilişkin kritik bir beyan ortaya çıktı.
14: Karar Gazetesi.
13: Yabancı yatırımcı madenlerden çekildi. yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için sermaye avına çıkan ekonomi yönetimi yasal düzenleme de içeren teşvik paketleri hazırladı. Ancak dışarıdan yatırımcı beklenirken son aylarda özellikle maden yatırımlarından ard arda yabancı çıkışı dikkat çekti. Madenlerin çoğu Cengiz, Çalık, Özaltın ve Nurol Holding'e devredildi.
15: Manşet haber. Manşet haber.
16: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
17: Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizindeydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.
18: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
19: Bekir Tank, Doğru Haber. Afganistan'dan 2. Şeriat mı, adetler, gelenekler mi? Öncelikle yazımı kendi günümde yetiştiremediğim için gazetemizden ve siz okuyuculardan özür diliyorum. Afganistan günlerim devam ediyor. Kendisiyle Kabil'de tanıştığımız ve aslen Afganistanlı ama Türkiye'de mukim olan Sayın Muhammed Fatih Nuristani ile Kandahar'a 2 günlük bir yolculuğumuz oldu. Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Sayın Zebihullah Mücahit'le bir söyleşi yaptık. Akabinde Marif Vakfı'nın Kandahar'daki okulunu ziyaret edip Müdür Sayın Halilullah Resulü ile tanıştık. Sağ olsunlar hem okulları hakkında gerekli bilgileri verdiler ve hem de Kandahar'ın bazı tarihi yerlerini görmemizi sağladılar. Kandahar tarihi ve aynı zamanda birçok devlete başkentlik yapmış bir şehirdir. Afganistan İslam Emirliği de yani Emir Hibetullah Ahuntzade ve şurası da bir süreden beridir burada ikamet etmektedirler. Afganistan'ın şimdiki yönetim adı şekli adından da anlaşıldığı gibi İslam Emirliği'dir. Ülkede siyasi partiler yoktur. Dolayısıyla başbakanından bakanlarına kadar bütün atamalar Emir'in Şura'nın verdiği kararlarla gerçekleştiriliyor. Başbakanlık ve bakanlıklar eskide de olduğu gibi Kabil'dedir. Afganistan'da Emirül Mu'minin olarak anılan Hibetullah Ahuntzade 60 yaşlarında mücahit ve alim bir şahsiyettir. Bilindiği gibi Afganlılar ABD'yi ve aynı zamanda NATO'yu yendiler. Ama ABD Afganistan'a karşı uyguladığı ambargoyla savaşını ekonomi, diplomasi ve diğer cephelerde sürdürmektedir. Ancak rahatlıkla diyebiliriz ki Afganlılar ABD'nin ambargosunu da boşa çıkarmışlar ve yenmişlerdir. Ülke genelindeki güvenliği Avrupa'dakinden daha yukarı bir düzeye çıkarmış olmaları da bunun göstergesidir. Emirliğin ülkeyi yeniden inşa etmek ve bu bağlamda ambargoyu da boşa çıkarmak için aldığı kararlar ve hayata geçirdiği projeler de takdire şayandır. Şehirler arası yollar yapılmakta, yerleşim yerleri onarılmakta, eksiklikler giderilmekte, barajlar ve daha nice işler yapılmaktadır. Emirlik bir çeşit tarım reformu da yapmaktadır. Bir taraftan devlet arazisi neredeyse bedava olarak icara verilirken, diğer taraftan arazi sahipleri ellerindekini işlemeye teşvik edilmektedir. Son olarak girişte sorduğun soruya döneyim. Burada öne çıkan ve aynı zamanda hayati derecede önemli olan bir örnekle yetineceğim. Afganistan'daki evliliklerin bir kısmında adaylar arasında büyük bir yaş farkı var. Ve bir de kızların, kadınların rızası alınmadan yapılan evlilikler var. Emirlik her iki durumda da olaya müdahale ediyor. Nitekim emirlik bu dayatmalara maruz kalan on binlerce kızın kadının şikayetlerinin gereğini yapmıştır. Edindiğimiz bilgilere göre emirlik bu konuda kimseye göz açtırmıyor. Tabii mağdurların da bu gibi dayatmalara teslim olmak yerine şikayet etmek suretiyle görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor ki bu yanlış adet son bulsun. İnşallah ileriki günlerde bu konulara ayrıntılı olarak değineceğim.
20: Mehmet Emin Özmen, Doğru Haber.
19: Kürt Dil Bayramı, Roja Zimane Kurdi. Yıllar önce Ali Şeriati'nin Öze Dönüş kitabından bir Türk'le yaptığı birkaç günlük dostluğuyla ilgili anekdotunu okumuştum. Kitapta yazıldığına göre bu arkadaşlığı çok kısa sürmüş. Çünkü İstanbul'a geldiklerinde bir merasim gören Ali Şeriati, Türk arkadaşına bu neyin kutlaması diye sorduğunda, Türk ordusunun kuruluşunun 40. yıl dönümü cevabını almış. Ali Şeriati ısrarla 40. yüzyıl mı diye sormasına rağmen arkadaşı hayır yıl diye cevaplayınca Şeriati tarihi bu kadar kısa olan birinin yanından kaçmak lazım diyerek dostluğunu bitirmiş. Roja Zimane Kurdi ismiyle ilan edilen Kürt Dil Bayramı da maalesef böyle bir talihsizliğe konu olmuş durumdadır. Çünkü 1932 yılında Latin harfleriyle basılan Havar dergisinin ilk sayısının basım günü olan 15 Mayıs, Kürt Dil Bayramı olarak seçilmiş. Cizreli Bedirhanilerin Osmanlı ile ters düşmesi sonucu sürgüne gönderilen aile mensuplarından Celadet Ali Bedirhan'ın bazı aydınlarla birlikte Latin alfabesini geliştirmesi ve bu harflerle Havar dergisini basmasını Kürtçenin dil bayramının başlangıcı kabul etmek, dilimizi yaşça çocuk seviyesine düşürmekten başka bir anlam taşımaz. Kürtçe bu kadar kısa tarihli bir dil olamaz ve değildir. Bazı filologların Farsça'nın atası olarak kabul ettikleri Kürtçenin bayramını 1932 ile başlatmak, olsa olsa Avrupa'yı kültür işgalinin günüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal ve arkadaşları İnkılap adı altında harflerin değiştirilmesini resmi olarak başlatmış ve Arap alfabesinin yerine Latin harflerini ikame etmişler. Bu durumu eleştiren birçok aydının kullandığı spot bir cümle vardır. Bir gecede alimlerimizi cahil ilan ettiler. Kökü tarihin derinliklerinde bulunan medreselerde eğitim gören onca alimi bir gecede okuma yazma bilmeyenler sınıfına katmışlar. Olan şuydu, Türkiye İslam dünyasına ait tarihini tren vagonlarına yükleyip Bulgaristan'a satmış, yerine Avrupa ve Batı zihniyetini ikame etmişti. Peki biz Kürtler için böyle bir inkılap gerçekleşti mi? Hayır. Ama laik seküler Kürt aydınları Latin alfabesini Kürtçe'ye uyarlayıp bizleri köklerimizden uzaklaştıracak en büyük kötülüğü gerçekleştirmiş durumdadırlar. Rahmetli Ali Osman Koçkuzu'nun bu hususla ilgili güzel bir tespiti var. Türkiye'de Galatasaray taraftarı olan biri takımının kuruluş evrakını arşivden okuyamaz. Çünkü bu takım 1905 yılında kuruldu ve henüz o tarihte harf inkılabı gerçekleşmemişti. Dolayısıyla takımının kuruluş evraklarını incelemek isteyen taraftarın Arap harfleriyle yazılı Osmanlıca belgelerini okuyabilmesi gerekir. Bu durum 1903'te kurulan Beşiktaş veya 1907'de kurulan Fenerbahçe için de geçerlidir. Bu nedenle Şeriati, tarihi yaşça bebek dahi olmayan birinin yanında durmak istememiş. Çünkü bu arkadaşı 1453'te İstanbul surları önünde duran Fatih'in ordusundan habersizmiş. Peki ya biz Kürtler? Arap harfleriyle yazılan Melaye Ciziri'nin o meşhur divanından haberdar mıyız? Bizim dil bayramımızın başlangıcı olarak Latin harfleriyle ilk basımın gerçekleştiği 1932 yılını seçenler, bugün orijinalinden bu divanı okuyabiliyorlar mı? Kürt edebiyatının kilometre taşlarından sayılan Memuzin ve Ahmede Hani'yi bu bayramın hangi noktasında yad edeceğiz? Ya da Resulullah'a olan aşkını terennüm eden güzelim Mevlid'i şairi, Melaye Batei'nin bu bayramda yeri var mı? Yukarıda yazılı eserlere nazaran yakın bir zamanda yazılan Seyyid Ali Fındıki'nin divanı dahi bu bayrama dahil edilemez. Çünkü o da medreselerde, dergahlarda oturup Arap harfleriyle Kürtçe divanını yazmış. Tarihinizi bu kadar kısa tutarsanız köksüz olur, başka milletlerin yanında bebek muamelesi görürsünüz. Viyat Makayev, Doğru Haber. İran savaşa hazır. Tahran'ın çok cepheli yıpratma stratejisi ve bölgesel hesapları. İran için savaş yalnızca cephede verilen bir mücadele değil. Enerji yollarından vekil güçlere, psikolojik baskıdan ekonomik yıpratmaya kadar uzanan çok katmanlı bir stratejik satrançtır. İran savaşa hazır söylemi Tahran yönetiminin yalnızca askeri bir propaganda dili kullandığını değil, aynı zamanda uzun yıllardır hazırladığı çok katmanlı savunma ve saldırı stratejisini devreye sokmaya hazır olduğunu gösteriyor. İran'ın temel yaklaşımı klasik bir cephe savaşından ziyade rakibini aynı anda birçok bölgede yıpratacak asimetrik baskı kurmaktır. Bu nedenle İran doğrudan çatışmada hava gücü bakımından geride olduğunu bilse de bölgesel ağları ve vekil unsurları sayesinde savaşı geniş coğrafyalara yayabilecek kapasiteye sahiptir. İran'ın ilk ve en önemli stratejik kartı Hürmüz Boğazı'dır. Dünya enerji ticaretinin önemli bir bölümü bu dar geçitten geçmektedir. İran devrim muhafızları hızlı botlar, mayınlar, kamikaze dronlar ve kıyı konuşlu füze sistemleriyle Hürmüz'de geçici kaos oluşturmayı hedefleyebilir. Böyle bir senaryo yalnızca Körfez ülkelerini değil, Avrupa ve Asya ekonomilerini de enerji kriziyle karşı karşıya bırakır. Uzman analizlerinde İran'ın enerji akışını hedef alan hamlelerinin küresel petrol fiyatlarını sert biçimde yükseltebileceği belirtiliyor. İkinci cephe Irak ve Suriye hattıdır. İran destekli Şii milisler ABD üslerine ve lojistik noktalarına saldırılar düzenleyebilir. Özellikle Haçlı Şabi unsurları kara saldırıları yerine roket ve insansız hava aracı operasyonlarıyla baskı kurmayı tercih edecektir. İran burada doğrudan savaş ilan etmeden düşük yoğunluklu ama sürekli bir çatışma modeli oluşturmayı hedefler. Üçüncü kritik alan Lübnan cephesidir. Hizbullah, İran'ın İsrail'e karşı en güçlü vekil gücü olarak görülüyor. Binlerce füze ve gelişmiş drone kapasitesi sayesinde İsrail'in kuzeyinde büyük bir baskı oluşturabilir. İran açısından bu cephe, İsrail hava kuvvetlerinin dikkatini dağıtmak ve savaşı yalnızca İran topraklarından uzak tutmak için hayati önem taşır. Dördüncü cephe, Yemen olabilir. Husiler, Kızıldeniz'de ticaret yollarını hedef alarak uluslararası deniz taşımacılığını zorlayabilir. Bu strateji, küresel ticaret zincirlerini baskı altına alırken, ABD ve müttefiklerini farklı alanlarda savunma yapmaya zorlar. Son dönemdeki analizlerde Husilerin savaşa dahil olmasının bölgesel çatışmayı büyütebileceği değerlendiriliyor. İran ayrıca siber saldırılar, iç karışıklıkları tetikleme girişimleri ve uzun menzilli füze operasyonlarıyla psikolojik üstünlük kurmaya çalışacaktır. Tahran'ın amacı hızlı zafer kazanmak değil, savaşı uzatarak rakiplerinin ekonomik maliyetini artırmaktır. Bu nedenle İran'ın savaş stratejisi doğrudan büyük meydan muharebelerinden çok yayılmış cepheler ve sürekli baskı modeli üzerine kuruludur. İran'ın dikkat çekici bir başka yönü ise mozaik savunma anlayışıdır. Bu modelde merkezi komuta zarar görse bile yerel birliklerin bağımsız hareket etmesi amaçlanır. Böylece hava saldırılarıyla komuta merkezleri vurulsa dahi sahadaki unsurlar operasyonlarını sürdürebilir. İran ordusuyla devrim muhafızları arasındaki görev paylaşımı da bu stratejiyi destekler. Düzenli ordu, sınır güvenliği ve klasik savunma görevlerine yoğunlaşırken, devrim muhafızları daha agresif operasyonlar yürütür. Balistik füze kapasitesi ise İran'ın en önemli caydırıcılık araçlarından biridir. Bunun yanında İran, savaşın yalnızca askeri değil, psikolojik ve diplomatik yönüne de önem veriyor. Kamuoyunda direniş algısı oluşturarak iç desteği korumayı, aynı zamanda Çin ve Rusya gibi aktörlerle ilişkilerini kullanarak uluslararası baskıyı azaltmayı hedefliyor. İran yönetimi için en kritik unsur rejimin ayakta kalmasıdır. Bu nedenle Tahran, topyekün saldırı yerine kontrollü gerilim ve uzun süreli yıpratma savaşını daha avantajlı görüyor. Bu nedenle olası bir savaşta İran'ın önceliği rakibini askeri olarak tamamen yenmekten çok maliyetleri büyütmek, enerji piyasalarını sarsmak, bölgesel cepheleri çoğaltmak ve uluslararası baskıyı dağıtmak olacaktır. Tahran yönetimi zamana yayılan çatışmanın sonunda siyasi avantaj elde etmeyi hesaplıyor. Bu hesap İran stratejisinin temelini oluşturuyor. Gazze'ye ve İran'a selam, direnişe devam.
20: Yusuf Arifoğlu, Doğru Haber. Rıza ve razılık Yüce Allah'a hastır. 19 Mayıs 2026. WhatsApp durumlarına bakarken hiç ummadığım kişilerin Kemalizm'e adanmış ve resmi tatil ilan edilen günü zevkle ve mutlulukla paylaştığını gördüm. Ve maalesef görebildiğim kadarıyla içinde gazetemizin de yer aldığı 5 ile 6 gazete dışında tüm gazetelerde bu ritüeli ve günü manşetlerine büyük puntolarla taşımışlar. Hele hele yerel ve ulusal bazda bazı devlet büyükleri, kurum amirleri, ilgili ve yetkili kişilerin Atatürkçülere şirin gözükmek için sahte Atatürkçülük üzerinden gülücükler dağıtması. 24 yıllık bir iktidarın geride bıraktığı bu tortu, Kemalist cephe için altın tasta sunulan bir ödüldür. Kemalistlerin bıyık altından kıs kıs güldüklerini görür ve biz iktidarda olmadığımız halde dindar nesil arzuluları dini dar bir noktada kendi istediğimiz noktaya getirdik ya, daha ne isteriz dediklerini duyar gibiyim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında alanlarda ve stadyumlarda arzı endam eden baldırı çıplak kızlar ve zorla götürülen imam hatipli öğrenciler bizim çocuklarımız. Kemalistler ve onlara şirin gözükmek isteyen dindarlar bu fırsatı hiç kaçırır mı? Vatan ve milleti kurtaran toplu bir halk, kadını erkeği, yaşlısı genci, alimi talebesiyle bu coğrafyanın tüm dil, kimlik ve inanç paydaşları. Sonrası devlet düşmanı sayılan, köyleri yakılan ve değerlileri asılan, sürgüne gönderilen ve zindanlara atılan yine bu halk. Ama vatanın kurtuluşunda bütün şeref, şan, üstün meziyet, övgü ve kutlamalar bir kişiye verildi. Ve bu 105 yıldır hiç değişmeden aynen devam ediyor. Bir toplumun kazandığı zafer, başarı ve güzel neticeler aslında o halk, millet ve ordusunundur. İlla ki komutana nispet edilecek bir şeyler varsa başarısızlık ve olumsuzluk olmalıdır. Ders çıkarılması gereken ve telafi edilmesi gereken yanlışlar başa aittir. Bizde ise her şey tersine dönmüş, döndürülmüş. Baş ilan edilene kutsallık, ölümsüzlük, yenilgisizlik ve dokunulmazlık verilmiş. Koruma kılıfı eğik çizgi yasası altında eleştiren yanmış, dokunan perişan olmuş. Resmi törenlere katılmayan hain ilan edilmiş. Saygı duruşunda bulunmayan aforoz edilmiş. Aslında bu durum bir yönden bütün bir halka, onun değerlerine ve inanç kapsamına karşı büyük bir tezyif ve zulümdür. Milyonların zafer, başarı, kazanç, şeref ve sevabı bire indirgenmiş. Yapılan bir hata veya başarısızlık koca bir orduya verilmiş, halka düşense ey ulu, yürüdüğün yolda, gösterdiğin amaçta dipçik, eziyet, inkar ve ötekileştirme olarak dönmüş. Ama bazı dindarlarım oradaki bir iki olumlu gösteri, okunan Asım'ın nesli şiirinden hareketle rakıdaki bir damla sütten helallik ve meşruluk çıkarma aymazlığında. Önce ataya saygı, sonra Müslümanlık gösterisi. Kemalist ritüellere adanmış bir ortam. Orada Kur'an da okunsa değişen ne olacaktı? Mekkeli müşriklerin putları aracı kılma pozisyonuyla bu törenlerin ne farkı var? 24 yıldır iyilikler kerhen, güzellikler günübirlik. Böyle bir ortamda dindar değil, ancak dini dar bir nesil yetişir. Harama tamahkar, haksızlığa meyilli, torpile teşne ve rüşvete gönüllü idareciler mi? Onlar başımızda ahlak ve din vurgusu yapmakla meşgul. Resulullah niçin Mekke'yi terk etti, Medine'ye gitti? Ve ne zaman Mekke'ye döndü? Bunları iyi anlamamız lazımdır. Vatan sevgisi, kemalist ritüeller ve ulusalcı söylemlerden beslenecek ve tek kişiye adanmış bayramlardan alınacaksa vay halimize. Vatan sevgisi, iman, adalet ve güvenle ilintilidir. Doğru ve sahih bir tutum bizi yanlış, batıl ve İslami olmayan eklentilerden korur. Hiç kimse mecburun kılıfına sarılıp ikiyüzlülük yapmamalıdır. Rıza ve razılık yüce Allah'a hastır. Diğer rıza ve razılıklar bu rıza ve razılığa götürmelidir. İşin içine aracı rıza ve razılıklar girmemelidir.
0: Değerli dinleyenler, programımız Ezan-ı Şerif'ten sonra devam edecektir.
21: Gaziantep ilimiz için ikindi ezanı.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Mehmet Göktaş, doğru haber. Zillet daha nerelere uzanacak dersiniz? Bu gidişle bir gün limanlarımıza, hatta havaalanlarımıza Siyonistler tarafından ani baskınlar düzenlenerek uçaklarımızın ve gemilerimizin hareketine imkan verilmeden bulundukları yerde imha edilebileceğini aklınıza getiriyor musunuz? Bu defa Sumut gemileri daha uluslararası sulardayken terör devletinin baskınına uğruyor. Haydutlar gemilere çıkıp direnişçileri derdest edip götürüyor. Ve bu gemilerin bir kısmı Türkiye limanlarından hareket etmiş, uluslararası sularda seyrediyor. Birkaç gün önceki yazımda Sumud'un arkasından devletler de gelmelidir demiştim. Bir devlet geldi ama terör devletiydi gelen. Hem de Sumud'un arkasından değil, önünden geldi. Karşısından geldi, durdurdu ve el koydu. İnsanın aklına hemen 1967 yılındaki 6 gün savaşları geliyor. Terör devleti o gün özellikle başta Mısır olmak üzere Suriye, Irak ve Ürdün havaalanlarına ani baskınlar düzenleyerek uçaklarını henüz pistlerde imha etmişti. Unutulmayacak bir zilletti bu. O savaşta çok şey kaybetmişti Arap dünyası. Başta Türkiye olmak üzere İslam dünyası benzer bir zilleti bir daha yaşar mı dersiniz? Daha açık konuşalım. Gemilerimiz daha hareket etmeden henüz limanlarımızdayken terör devletinin baskınına uğrayıp bulundukları yerde imhaya uğrar mı dersiniz? Benim aklıma gelmiyor değil. Nereden mi çıkarıyorum bunları? Suskunluğumuzdan çıkarıyorum. Tepkisizliğimizden çıkarıyorum. Hatta aklıma çok daha kötü şeyler geliyor. Aynı akıbet havaalanlarımızda bekleyen uçaklarımızın da başına gelebilir. İmkansız mı diyorsunuz? Bölgedeki Amerikan üslerinin, hatta NATO üslerinin terör devletinin emrine amade olduğunu bilmeyen var mı? Siyonist eşkıya 2-3 bin kilometreden gelip İran İslam Cumhuriyeti'ne yapabildiği şeylere bakarak söylüyorum bunları. Rabbim ümmetin akıbetini hayreylesin.
2: Sesli makale sona erdi.
3: Kervan FM reklamlar.
4: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
5: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Dilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Ali Gazi Antep. Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adresimiz Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
1: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı başlıyor.
5: Şuara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Sen, onlar inanmayacaklar diye üzüntüden neredeyse kendine kıyacaksın. Eğer biz dilersek, onlara gökten kendisine boyun eğmek zorunda kalacakları bir mucize indiririz. Onlara çok merhametli olan Allah'tan hiçbir yeni uyarı gelmez ki, onlar bundan yüz çevirmiş olmasınlar. Üstelik bu uyarıyı yalanladılar ama alay edip durdukları şeyin haberleri yakında kendilerine gelecektir. Onlar yeryüzüne hiç bakmıyorlar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. Hiç kuşkusuz bunda bir ibret vardır. Yine de onların çoğu inanmazlar. Hiç kuşkusuz Rabbin çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Hani bir zamanlar Rabbin Musa'ya, "O zalim kavme, Firavun'un kavmine git. Onlar hala sakınmayacaklar mı?" diye seslenmişti. Musa demişti ki, "Ey Rabbim, ben gerçekten beni yalanlamalarından korkuyorum. O zaman göğsüm daralır, dilim dönmez olur. Bu yüzden sen Harun'a da elçilik görevi ver. Üstelik onlara karşı bir suç da işlemiş bulunuyorum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu: Hayır, ikiniz de ayetlerimizle gidin. Biz sizinle birlikteyiz ve sizi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve ona, gerçekten biz, alemlerin Rabbinin, İsrailoğullarını bizimle göndermen için görevlendirmiş olduğu elçileriyiz deyin. Firavun dedi ki, biz seni çocukken yanımızda büyütmedik mi? Ömrünün birçok yılını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yaptığın o kötü işi de yaptın ve sen nankörlerden oldun. Musa dedi ki, ben o işi o zaman bilmeden yaptım. Sizden korktuğum için de aranızdan kaçtım. Ama Rabbim bana daha sonra hikmet verdi ve beni elçilerden yaptı. Başıma kalkmakta olduğun iyiliğe gelince, o senin İsrailoğullarını köleleştirmen yüzündendir. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi dediğin nedir? Musa dedi, eğer inanmak isterseniz, onun göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi olduğunu anlarsınız. Firavun çevresinde bulunanlara, söylediklerini işitiyor musunuz? Dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, sizden önceki atalarınızın da Rabbidir, dedi. Firavun, size gönderildiğini iddia eden bu elçiniz kesinlikle akıl hastasıdır, dedi. Musa, eğer aklınızı kullanacak olursanız, onun doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbi olduğunu anlarsınız, dedi. Firavun, eğer benden başka tanrı edinecek olursan, andolsun ki seni zindana atarım, dedi. Musa da, sana gerçeği açıklayan bir şey getirmiş olsam da mı? Dedi. Firavun dedi ki, eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi getir onu. Bunun üzerine Musa, asasını yere attı. Bir de ne görsünler, asa kocaman bir yılan oluvermişti. Ardından elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler, el bakanlar için bembeyaz oluvermişti. Firavun çevresindeki ileri gelenlere dedi ki, işte bu gerçekten usta bir sihirbazdır. Sizi sihriyle toprağınızdan çıkarmak istiyor. O halde bu konuda ne diyeceksiniz? Onlar dediler ki, onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve kentlere toplayıcılar gönder. Bütün usta sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belirli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirilmişlerdi. Halka, siz de izlemek için toplanır mısınız? Denildi. Onlar da, eğer sihirbazlar üstün gelirse, belki biz de onlara uyarız, dediler. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, eğer biz üstün gelecek olursak, bizim için bir ödül olacak değil mi? Dediler. Firavun dedi ki, elbette olacak. Hem o takdirde siz gözde kimselerden olacaksınız. Musa onlara, atacağınızı atın, dedi. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un gücüne andolsun ki üstün gelen biz olacağız, dediler. Sonra Musa asasını attı. Bir de ne görsünler, o onların uydurdukları şeyleri yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar ve alemlerin Rabbine, Musa ile Harun'un Rabbine inandık, dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona inandınız, öyle mi? Meğer o size sihri öğreten en büyüğünüzmüş. Ama yakında anlayacaksınız. Andolsun ki ben sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak kestireceğim ve sizi çarmıha gerdireceğim. Onlar dediler ki, bunda bize hiçbir zarar yok. Çünkü biz Rabbimize döneceğiz. Üstelik biz ilk inananlar olduğumuz için Rabbimizin kusurlarımızı bağışlayacağını umarız. Biz de Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü siz izleneceksiniz, diye vahyettik. Sonra Firavun kentlere münadiler gönderdi ve şu ilanı yaptırdı. Bunlar sayıları az olan önemsiz bir topluluktur. Ancak bize karşı kin ve nefret doludurlar. Ama biz de her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olan bir topluluğuz. Sonunda biz onları bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve onurlu konumdan çıkarmıştık. Böylece biz bütün bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık. Derken Firavun ve adamları güneş doğarken onların ardına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları, işte şimdi yakalandık dediler. Musa dedi ki, hayır, çünkü Rabbim benimle birliktedir. O mutlaka bana bir çıkış yolu gösterecektir. Bunun üzerine biz Musa'ya, asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz birden yarıldı. Onun her bir parçası da koca bir dağ gibiydi. Sonra biz diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtardık. Sonra da diğerlerini suda boğduk. İşte bunda gerçekten bir ibret vardır. Ama çoğu yine de inanmazlar. Kuşkusuz senin Rabbin elbette çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Onlara İbrahim'in kıssasını da anlat. Hani o babasına ve kavmine, siz kime ibadet ediyorsunuz diye sormuştu. Onlar da, biz bir takım putlara ibadet ediyoruz ve bunlara bağlı kalmaya da devam edeceğiz diye karşılık vermişlerdi. İbrahim dedi ki, peki onlar çağırdığınızda sizi işitiyorlar mı? Veya size bir fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? Onlar, hayır ama biz atalarımızı da böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim dedi ki, İyi de sizin ve geçmişteki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? İyi bilin ki alemlerin Rabbi dışında bütün bunlar benim düşmanımdır. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Bana yediren ve içiren O'dur. Hasta olduğumda beni iyileştiren O'dur. Beni öldürecek, sonra beni diriltecek olan da O'dur. Ve ceza gününde kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur. Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyi insanlar arasına kat. Bana sonra gelecekler arasında iyilikle anılmayı nasip eyle ve beni nimet cennetinin mirasçılarından kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların diriltileceği gün Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında ne malın ne de çocukların yarar sağlamayacağı o günde beni utandırma. O gün korunanlar için cennet yaklaştırılacak, azgınlara cehennem gösterilecek ve onlara şöyle denilecek. Allah'ın dışında ibadet ettikleriniz nerede? Size yardım ediyorlar mı ya da kendilerine yardımları dokunuyor mu? Artık onlar, o azgınlar ve iblisin askerleri, tümü cehenneme tepe taklak atılacaklardır. Onlar orada birbirleriyle çekişerek şöyle diyecekler. Andolsun ki biz, sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutarken elbette apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak o günahkarlar saptırdı. Artık bizim için ne aracılar ne de sıcak bir dost yoktur. Keşke bizim için dünyaya bir dönüş daha olsa da inananlardan olsak. Kuşkusuz bunda elbette bir ibret vardır. Ama onların çoğu inanmazlar. Hiç kuşkusuz Rabbin elbette çok güçlüdür, çok merhametli olandır.
4: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı sona erdi.
6: Özyurt Boya ve Hırdavat, her nevi boya ve boya malzemesi satışı ve uygulamasıyla, yalıtım malzemesi satışı ve uygulamasıyla, tüm hırdavat çeşitleriyle inşaat dünyasına renk atıyoruz. Duvarlarınıza doğanın renklerini yansıtmanız için Özyurt Boya'ya gelin, istediğiniz rengi seçin. Sıcak bir ortam oluşsun diye evinize ısı yalıtım, klima term yapalım, hem kaliteli hem hesaplı olsun. İletişim 290-3058, GSM 0537-207-1366, adres Yeditepe Mahallesi, 72 Noğlu Cadde, Özyurt Apartmanı 6, numara 20 Şahin Bey.

0: Müslümanım diyen bu kadar millet.
1: İslam gözü ile kendine baksa, esir mi olurdu Mescid-i Aksa?

mukaddes hareket, mübarek mana, hak ile bu dava büyür yan yana, alır bir kaynaktan döker ummana, ırmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi, Maaşkuyu Caddesi, Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi, Ayşe Fatma Camii Arkası, Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
4: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
5: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
6: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
8: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 çift 0.
9: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
12: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryer. Aydınlığa doğru.

144. Bölüm. Kisra'ya mektup. Resulullah Aleyhisselam, İran Şahı Kisra'ya gönderilmek üzere bir mektup yazdırdı. Şöyle buyuruyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Faris halkının büyüğü Kisra'ya. Selam, hidayete tabi olana, Allah'a ve Resulüne inanıp tasdik edene. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Tek ve eşsizdir. Muhammed onun kulu ve Resulüdür diye şehadet edenedir. Seni Allah'ın dinine davet ediyorum. Ben Allah'ın bütün insanlara gönderdiği peygamberiyim. Hayatta olanı azap haberini vererek uyarayım, inkar edenlere de azap sözü gerçekleşsin diye gönderilmiş bulunuyorum. İslam dinini kabul et. Selameti bulmuş olursun. Şayet kabul etmezsen, Mecusilerin bu dini kabul etmemedeki vebali senin boynunadır. Muhammed Resulullah. Mektup mühürlendi. Abdullah bin Huzafe'ye verildi. Abdullah vakit geçirmeden devesine bindi ve İran hudut temsilcisi durumunda olan Bahreyn valisi Münzir'in yanına ulaştı ve mektubu teslim etti. Münzir, Abdullah'ın yanına adam kattı. Beraberce İran şahına doğru yola çıktılar. Günlerce süren yolculuk Kisra'nın sarayının önünde noktalandı. Abdullah nereden ne maksatla geldiğini anlatarak içeri girmek için izin istedi. Biraz sonra pırıl pırıl döşenmiş bir salona alındı. Kisra muhteşem tahtının üzerinde oturuyor. Etrafında ondan emir bekleyen vezirler, komutanlar yer almış bulunuyordu. Kisra kendisini görmek ve mektup vermek üzere gelen perişan kılıklı adama dudak bükerek bakmaktan kendini alamadı. Abdullah ilerledi ve mektubu takdim etti. Kisra onu aldı ve yanında duran adama uzattı, okumasını emretti. Adam yüksek sesle okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Faris halkının büyüğü Kisra'ya. Daha fazla devam edemedi. Kisra birden köpürdü. "Ver onu bana," dedi ve çekip aldı. Gözleri çakmak taşı gibiydi. "Benim bir kölem nasıl olur da adını benim adımdan önce yazar?" Böyle derken elindeki mektubu da parça parça ediyordu. Mecliste çıt çıkmıyordu. Oradaki vazifelilere döndü. "Atın bu adamı dışarı," dedi. Abdullah'ı tuttular ve söyletmeden dışarı attılar. Bu durumda oradakilere karşı gelmek, "Siz kim oluyor da beni dışarıya atıyorsunuz bakayım," demek hiç mümkün değildi. Her şey kısa zamanda olup bitmişti. Abdullah bir an durdu ve ne yapması gerektiğini düşündü. İçeri girip, "Siz mektubu sonuna kadar okumadınız ki, acele karar verdiniz. Lütfen bir kere okuyun," demenin bir faydası olmazdı. Kendini dinleyecek ve "Cidden öyle oldu, toplayın şu parçaları, birleştirip okuyalım," diyecek bir adam yoktu. "Ben gidiyorum. Bir diyeceğiniz var mı? Böyle mi demeliydi?" Adam ihtimal daha fazla köpürecek, işler daha başka türlü olacaktı. Bu kadar uzun yolu hiçbir şey yapmamış olmak, sadece Resul-i Ekrem Efendimizin mektubunu parçalatmak için mi tüketmişti? Şaşkınlık uzun sürmedi. "Benim görevim bu mektubu Kisra'ya teslim etmekti. Gerisi onun bileceği şey. Artık yolcu yolunda gerek," dedi, devesine bindi ve Medine yolunu tuttu. Bir müddet sonra Kisra'nın siniri yatışmış bulunuyordu. "Tez o adamı bana bulun," emrini verdi. Fakat bütün aramalar boşunaydı. Abdullah sanki yer delinmiş, yere girmişti. Bu defa Kisra, Yemen valisi Bazan'a bir mektup yazdırdı ve durumu anlattı. "Derhal iki kişi gönder, peygamberlik davasını yürüten o adamı bulsunlar, vazgeçirmeye çalışsınlar. Olmazsa alıp bana getirsinler, diretirse başını kessinler," diyordu. Abdullah için artık
Medine'ye gelinceye kadar bir yerde eğlenip kalmanın manası yoktu. Doğruca Resulullah Efendimizin yanına vardı. Olanları birer birer ona anlattı. Nebi Ekrem Efendimiz Abdullah'ı dinledi. Adam kendi mülkünü parçalamış oldu. Onun mülkü ve saltanatı da parçalanır dedi. Gassan emirine mektup. Resulullah Efendimizin mektubunu götürenlerden biri de Haris bin Umeyr'di. Koynuna koyduğu mukaddes emaneti yerine teslim etmek üzere Medine'den ayrıldı. Şam taraflarına gidecek, Gassan emiri Şurahb ile teslim edecekti. Yol uzak, hava sıcaktı. Hiç kimse bu yolları seve seve geçmeyi düşünemezdi. Fakat Haris koynunda mukaddes bir emanet taşıyordu. Yüce Peygamber'in emrettiği yere varıncaya kadar nice vadi geçecek, nice tepeyi aşacak, nice kum fırtınalarını göğüsleyecekti. Fakat o, aştığı her tepeyi sanki Fahrül Mürselin Efendimizin ardınca gidiyormuş gibi, bir hurma ağacının gölgesinde dinlenirken Resul-ü Kibriya'nın gül kokan nefeslerini duyar gibi olmuştu. Yorucu fakat gönül doyurucu yolculuk günlerce, gecelerce devam etti. Ve nihayet bir gün Mute Ovası'na vardı. Artık yol bitmiş sayılırdı. ''Hey, nereye gidiyorsun böyle?'' ''Ben Emir Şurahb ile gidiyorum.'' ''Ne yapacaksın?'' ''Mektubum var ona. Haris orada yolunu kesen adamlarla birlikte doğruca Şurahbil'in huzuruna vardı.'' ''Kimsin?'' Adım Haris bin Umeyr'dir. Peki nedir maksadın? Ben Allah'ın Resulü Muhammed'den elçi olarak geldim. Bu da sana Peygamber Efendimizin gönderdiği mektuptur. Haris'in elindeki mektup alındı ve Şurahb ile verildi. Okudu ve birden köpürdü. Demek o bana mektup yazacak derecede adam oldu. Götürün bunu. Şurahb bunu söylerken eliyle yaptığı işaretle boynunu vurun demişti. Bu büyük bir haksızlıktı. Ahlaksızlıktı. Hükümdarlar ve emirler arasında dünya durdukça geçerliliğini koruyacak olan elçiye zeval yoktur prensibini çiğnemiş, terbiyesizce bir davranış sergilemişti. Adamlar Haris'i aldılar ve dışarı çıkardılar. Bu arada Haris, kalbini ve gönlünü bağladığı pek sevimli, pek değerli bir cümleyi tekrar etmekle meşguldü. Sadece kendinin ve yanındakilerin duyabileceği bir sesle ''La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah'' diyordu. Bir de ''Allah'ım, selamımı Resulü edibine ulaştır, bağlılık duygularımı ona ilet'' diyebildi. Daha sonra Haris dizleri üzerine çöktürüldü. Ve iki saniye sonra boynuna indirilen bir kılıç darbesi onun başını gövdesinden ayırdı. Hazır bekleyen melekler onu kucakladılar. Yurdundan yüzlerce kilometre uzakta Resulullah Efendimizin elçisi olarak vazife yaparken zulüm yoluyla şehit edilerek hayatına son verildiği Yüce Divan'da tespit edildi. Aradan günler geçti. Medine'de onu bekleyenlerin gözleri yollarda kaldı. Ve nihayet bir gün Gassan emiri Şurahbil tarafından şehit edildiği haberi Medine'ye ulaştı. Nebi Ekrem Efendimiz aldığı bu haber üzerine son derece üzüldüler. Gassan emirinin terbiye hudutlarını aşan davranışı karşısında gerekli ceza verilmeden durulamazdı.

Bir gün Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Esselamu aleyküm, girebilir miyim? Bu bir kadın sesiydi. Fakat Nebi Ekrem Efendimiz sevinçten titremiş ve Allah'ım Hale geldi diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirmişlerdi. Hale Hazreti Hatice'nin kız kardeşiydi. Ara sıra Seyyidül Enbiya Efendimiz'i ziyaret ediyor, sohbetlerini dinliyordu. Zat-ı Risalet onun gelişiyle pek memnun oluyor, vefalı ve fedakar hanımının aziz hatıralarıyla dolu olan günlerini yad ediyorlardı. Şu da bir hakikat ki, hale gelince duyulan ölçüsüz memnuniyet, Hazreti Ayşe'ye pek dokunuyor, iyiden iyiye onu sinirlendiriyordu. Bu defa kendini tutamadı. Nasıl da unutmazmışsın, dişi düşük, çökük avurtlu koca karıyı, sanki dünyada Hatice'den başka kadın yok. Ölüp gitmiş ve onun yerine Allah sana daha hayırlısını vermiş, deyiverdi. Kıskançlık duygusunun söylettiği bu sözler üzerine Fahri Kainat Efendimiz şunları söyledi. Hayır, Allah bana ondan daha hayırlı olanını vermedi. İnsanlar beni inkar ederken o bana inandı. İnsanlar bana yalancı derken beni tasdik eden oydu. Halk beni mahrum bırakmaya çalışırken malını benim uğrumda o sarf etmişti. Hiçbir kadından çocuğum olmadığı halde Allah Teala onun vasıtasıyla bana çocuk nasip etmişti. Resulullah Efendimizin alnının ortasında bulunan bir damar kabarmıştı. Bu onun sinirlendiğini gösteriyordu. Ayrıca sesinden de anlaşılan buydu. Hazreti Ayşe söylenen bu haklı sözler karşısında yine de davasında ısrar edip ''Hayır, ben ondan hayırlıyım. Bir daha onun adını andığını duymayacağım.'' diyemezdi. Resulullah Efendimizin kendisine pek büyük bir sevgisi olduğunu biliyordu. Fakat şunu bir defa daha anlamıştı ki, Efendimiz birini severken diğerinin hakkını da sonuna kadar gözetecektir. Kendisi de Hakk'a boyun eğmeli, Resulullah Efendimiz'i memnun edecek bir davranış üzere olmalıydı. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki artık onu sadece hayırla, iyilikle yad edeceğim dedi. Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice'yi hiç görmemişti. Çünkü onun ahiret alemini şereflendirdiği tarihten 3 yıl sonra Peygamber Efendimizin hanımı olmuştu. Şu anda 7 tane kuması vardı. Bununla beraber en çok kıskançlık duyduğu kadın, yıllarca evvel dünya hayatından çekilmiş olan ihtiyar bir hanımdı. Fahrül Enbiya vel Mürselin Efendimiz bazen bir koyun kesiyor, parçalıyor. Hazreti Hatice'nin arkadaşlarına, dostlarına göndermek suretiyle ona olan bağlılığını, mukaddes saygısını devam ettiriyordu. Devamlı olarak onun iyiliğinden bahsediyor, Allah'ım onu mağfiret buyur, onu bağışla diye dua ediyordu. Bu bağlılık onun ölümünden sonra böyle devam etmişti. Ahirette yine devam edecekti. Hazreti Ayşe gençti, güzeldi. Zeki ve anlayışlıydı. Hiç şüphesiz yaşayan hanımları arasında en sevileni oydu. Resulullah Efendimizin bu derece kendini sevdiğini adı gibi biliyordu. Fakat Hazreti Hatice hakkında bu sözleri söylediği zaman Resulullah Efendimizi üzmüş, haksızlık ettiğini anlamıştı. Hayatının en acı, en üzüntülü yıllarını, düşünülebilecek en üstün bir fedakarlıkla, hudutsuz bir sevgi ve saygıyla yanında geçiren, en çok daraldığı zamanlarda daima yanı başında olan, bütün servetini emrine tahsis eden hanımına karşı vefasızca bir davranış, Resul-i Kibriya Efendimiz'den beklenmemeliydi. İnsanlığa fedakarlığın en güzel örneklerini veren, ahde vefa etmeyeni, münafıklığın alametini taşıyan bir kişi olarak tanıtan Efendimiz'den, Hazreti Hatice için ölüp gitmiştir demesi nasıl beklenirdi? Pek sıkıntılı geçen bir günde Cibril-i Emin gelmiş, cennette gürültü ve patırtının duyulmayacağı, sessiz, sakin, huzur dolu bir hayatın sürüleceği mükemmel bir sarayın Hazreti Hatice için hazırlandığını bildirmiş ve peygamberler İmam Efendimiz bu müjdeyi sıcağı sıcağına değerli hanımına ulaştırmıştı. Bir başka gün yine vahiy meleği özel olarak Hazreti Hatice'ye Allah'ın selamını getirmiş,
Ayrıca kendisinden de selam tebliğ etmesini Resulullah Efendimiz'den rica etmişti. Nebi Ekrem Aleyhisselam 38 yıl süren evlilik hayatının 26 yılını sadece Hazreti Hatice ile birlikte yaşamış, onun sevgisine bir başka sevgi katmayı hatırından bile geçirmemişlerdi. Halbuki Hazreti Hatice, Resul-ü Müjdeba Efendimiz'den 15 yıl daha ileride bulunuyordu. Hazreti Ayşe'nin bu itirazını ve Peygamber Efendimiz'in verdiği cevabı halet uydu mu? Bu konuşmalar onun yanında mı oldu, yoksa o gittikten sonra mı? Bu soruların cevabını bilmiyoruz. Bildiğimiz, varlık aleminin tek ve eşsiz efendisine, onun sevgili hanımlarına karşı gönüllerde beslenecek hürmet ve muhabbetin karşılıksız kalmayacağı, yarın bütün hükümlerin tek ve yüce makamdan çıkacağı ceza ve hesap gününde sevenin sevdiğiyle beraber olacağı gerçeği.

Bir gün Resulullah Efendimiz yanına aldığı birkaç arkadaşıyla birlikte hasta ziyaretine gitti. Adam erimiş, kuş kadar kalmıştı. Hastalık bir insanı bu derece hırpalardı. Geçmiş olsun denildi. Hal hatır soruldu ve Sultan-ı Enbiya Efendimiz söz arasında. Yaptığın bir dua var mıydı dedi. Evet ey Allah'ın peygamberi, dualarımda Allah'ım bana ahirette vereceğin azabı dünyada tattır. Ta ki orada azap görmeyeyim diye niyaz ediyorum. Bu dua ahirete iman gücünden doğmaktaydı. Şayet bir azap görecekse onu bir gün mutlaka bitecek olan dünya hayatında görmeyi, ebedi olan ahiret hayatında rahat etmeyi, mesut olmayı istemişti. Ne var ki bu düşünce ve davranışa Resulullah Efendimiz'e sormadan, onun ne diyeceğini bilmeden sahip olmuş ve hata etmişti. Nitekim Nebiler Serveri Efendimiz, Sübhanallah, sen buna tahammül edemezsin. Allah'ım, bize dünyada iyi olanı ver, ahirette iyi olanı ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmez miydin diye mukabele etti. Bir müddet sonra Efendimiz ve arkadaşları oradan ayrıldılar. Onu bitkin ve mecasiz gözlerle beliren minnet duyguları uğurladı. Alemlere rahmet olan Efendimiz ona Allah'ın rahmetini getirmişlerdi. Yüce Mevla'nın mağfiretinin sonsuz, bağışının hudutsuz olduğunu anlatmış olarak gidiyorlardı. O giderken yatağından doğrulmaya güç yetiremez durumda olan hastanın dili de Rabbena atina fid dünya diye başlayan duayla Mevlasına niyaz etmeye başlamışlardı. Hadis kitapları adını bilmediğimiz bu zatın günden güne sıhhat ve afiyet bulduğunu kaydeder. Bir gün Medine'ye çınar dalı gibi uzun boylu, güçlü kuvvetli bir adam geldi. Her ikisi de sakalsızdı. Bıyıklarını burup uzatmışlardı. Nebi Ekrem Efendimiz onları görünce, ''Yazıklar olsun, kim emretti size böyle yapın?'' diye Efendimiz emretti dediler. Fakat benim Rabbim bana sakalımı koy vermemi ve bıyığımı kısaltmamı emir buyurdu dediler. Adamlar Medine'deki durumu gözleriyle gördükleri zaman kendilerine verilen görevi yerine getirmenin imkansız olduğunu hemen anlamışlardı. Bunlar Kisra'nın emriyle Yemen valisi Bazan tarafından gönderilen adamlardı. Biz buraya peygamber olduğunu söyleyen bu adama nasihat etmek, dinlemezse kellesini götürmek üzere geldik deme cesaretini kendilerinde bulamadılar. Resulullah Efendimiz etrafında pervane gibi dönen, saygısı ve sevgisi ölçüye sığmayacak bu kadar insan. Hay hay ne demek? Biz Kisra'ya minnet borcu olan kimseleriz. Bir değil, bin kelle feda olsun cevabıyla mukabele etmezlerdi. Böyle bir teklifte bulunmak, canını bile bile tehlikeye atmaktan başka bir işe yaramazdı. İşi, efendiliğe vurmanın ötesinde yapılacak başka hiçbir şey yoktu. Bununla beraber geliş maksatlarını anlatmadan gitmek istemediler. Resulullah Efendimiz onları dinledi. Size cevabımı yarın veririm dedi. Adamlar misafir edildiler. Sabah olunca Fahri Alem Efendimiz onları davet etti. Bu gecenin 6 saati geçtikten sonra 7. saatinde Kisra öldürülmüştür. Öldüren de oğlu Şireveyh'tir dedi. Adamlar şaşkına döndüler. Sen ne dediğini biliyor musun? Seni öldürmek bile bizim için bu haberi valimize götürmekten daha zor değildir. Bu sözünü yazıp valimize bildirelim mi? Evet, bunu benim tarafımdan ona haber veriniz ve deyiniz ki benim dinim ve hakkaniyetim Kisra'nın hükmünün ulaştığı yerlere ulaşacak. Atların, develerin gidebildiği yerlere kadar uzanacaktır. Valinize ayrıca şunları da söyleyin. Eğer Müslüman olursa onu bulunduğu yerde vali olarak bırakır. Kavminin melik yaparım. Adamlar gördükleri ikramla, aldıkları hediyelerle birlikte Medine'yi terk ettiler. Her ikisinin de gönüllerinde yer eden şey Resulullah Efendimizin her haliyle sevilmeye, sayılmaya layık bir insan olduğuydu. Emir Bazan iki adamının elleri boş halde döneceklerine ihtimal vermiyordu. Ama adamlar gönülleri fethedilmiş halde dönmüşlerdi.
ölü veya diri getirmek üzere gittikleri adamı methetmenin ötesinde hiçbir şey söylemiyorlardı. Bu arada Resul-i Ekrem Efendimiz'den duyduklarını da birer birer anlattılar. Bu durumda yapılan toplantı bir müddet beklemenin münasip olduğu kararıyla neticelendi. Peygamber Efendimiz'in verdiği tarih tespit edildi. İran tarafından ne gibi haberlerin geleceği gözlenmeye başladı. Çok geçmedi. Yeni Kisra'nın elçisi geldi. Bir mektup getirmişti. Yeni Kisra, babasını halka yaptığı zulümler sebebiyle bizzat kendisinin öldürdüğünü bildiriyordu. Mektupta, Resulullah Efendimiz hakkında sert muamele yapılmamasını tavsiye ediyordu. Elçiden alınan bilgiler değerlendirildi ve Kisra'nın ölüm tarihi, Resulullah Efendimiz'in verdiği tarihe tamamen uymaktaydı. Efendimiz onun ölümünü, öldürüldüğü gecenin sabahında kimin tarafından öldürüldüğünü de haber vermek suretiyle nübüvveti hakkında karar verecekler için mükemmel bir malzemeyi ortaya koymuş bulunuyordu. Emir Bazan hakperest bir adamdı. Medine'ye gönderdiği iki adamı tekrar huzuruna çağırdı. Mektubu Rabbül Alemin Efendimiz'i bir daha anlatmalarını istedi. Adamlar kısa bir müddet kalmalarına rağmen gördüklerini haber verdiler. Ondan daha vakarlı, yanındakilere ondan daha çok hürmet telkin eden bir kişi görmedik dediler. Büyüklenme nedir bilmiyor, halk arasında halktan biriymiş gibi yaşıyor dediler. Yanında koruyucu muhafızları var mıydı? Hayır, bazana bu kadar yetti. Daha fazla işi uzatmada bir fayda yoktu ve hemen kararını verdi. Ben İslam dinini kabul ediyorum dedi. Biz de kabul ediyoruz ya emir. Bir iki demeden verilen bu karar Medine'ye ulaştırılacak ve Fahri Kainat Efendimiz memnun olacaklardı.

göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini. Aklımı yağmalar gelmeyişlerin, çürütür gölgemi bekleyişlerin. Yangınlar kavursa bahçelerimi, çağırır yine de enkazım seni. Kaç umut eskidi sokaklarında, kaç albüm tükettim anarak seni. Akşam olur, sabah olur, yıl döner, törpüler gövdemi dakikalarım. Yüzyıllar süren bu rüyalarıma el verir görünmen bir hayal gibi. Hangi ölüm öder bilemiyorum ateşten bekleyiş faturasını. Seni gözlerim her şiirle birlik, içimin savrulan bayraklarıyla. Başımı taşlara çarparak artık kalbimin sesini eritsemeyim. Göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini.

0: Kervan FM reklamlar.
1: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez sürücü kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez sürücü kursuna gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat güvencesiyle yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
5: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

gelir, yükselir solmayan sesler. Kara bulutları bir rüzgar sürer. Düşer üstümüze aşkın şimşeği, merhamet sel olur, ovaya düşer. Sevgi ırmağında yıkanır canlar, canlar, canlar, ne zaman bahar?

mücrim günahkârım şehab. Ya Rabbena vağfir lena. İhsanı kıl eyle ata. Ya Rabbena vağfir lena. Sensin bizim ilahımız, İki cihan penahımız, arttı cürmü günahımız. Ya Rabbena vağfir lena. Ayıpların settarısın, mücrimlerin gaffarısın, alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena vağfir lena. Arzu sema, insü melek, tuyuru buş suda semek, senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena vağfir lena. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma, verme halel imanıma. Ya Rabbena bağfir lena. Hulusi babında geda, ihsanını ister şeha. Sensin keremkanı seha. Ya Rabbena bağfir lena.

derdime derman yine sensin. Biçare olan canıma canan yine sensin. Can gahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer, sinemi ol merdümi çeşmin, dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak, bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, isyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan Altın ve Gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
6: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
7: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
8: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
12: Roman Kuşağı başlıyor.
13: Kıyamet şehir Felluce. Acısı, yürek işgali kadar acı. Direnişi, gözler sevinci kadar aydınlık. Irak, işgal ve hüzün üçgeninde bir dram. Kıyamet şehir Felluce'nin onurlu direnişini bulacaksınız bu eserde. Celal Özdemir'in Dua Yayıncılık'tan çıkan Kıyamet şehir Felluce isimli eseri Roman Kuşağı'nda. Kıyamet şehir Felluce 27. Bölüm.

Hüseyin çok heyecanlıydı. Bu son anlarını Kur'an-ı Kerim okuyarak ve bol bol dua ederek geçirdi. Bu eyleminde onu muvaffak kılması için Yüce Allah'a ağlayarak çokça dua etti. Akşam karanlığı çökmek üzereydi. Şahran şefkatle Hüseyin'e yaklaşıp elini omuzuna dokundurdu. ''Hadi bakalım'' dedi Şahran. ''Vakit tamamdır. O çok arzuladığın şehadet seni bekliyor. Büyük şehit Hazreti Hüseyin'in ismini taşıyorsun sen. Öyle biri ki zilletle yaşamaktansa ölümü tercih etmiştir. Bizler de o yüce insan gibi zilletle yaşamaktansa ölümü daha faziletli bilenlerdeniz. Kur'an-ı Kerim'de size ne oldu ki Allah yolunda ve çaresiz bırakılan erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz? Onlar ki Rabbimiz. Bizi de halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder ve bize tarafından bir yardımcı gönder diyorlardı. Buyurulduğu üzere Cenab-ı Allah'ın bu çağrısına kulak veriyorsun. Alnın açık, başını dik tut. Bizler de arkanızdan sizlerin takipçileriyiz. Bu uğurda ya işgalci askerleri topraklarımızdan def eder ya da kanımızın son damlasına kadar çarpışır, sonunda da şehadet şerbetini içeriz. Bu uğurda önümüzde sadece bu iki seçenek var. Her iki durumda da kazanan taraf biziz. Bize asla yenilgi yoktur. Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in dediği gibi, onurlu bir şekilde direnecek, onursuz korkaklardan asla olmayacağız. Şahran, yaşlı gözlerle Hüseyin'i kucaklayıp bağrına bastı. Evden beraber çıktılar. Dışarıda kendilerini bekleyen eski model bir otomobille yola koyuldular. Dolambaçlı yolları geçen araç, biraz uzakta olmasına rağmen Ebu Garip hapishanesini ön cepheden gören 6 katlı terk edilmiş bir binanın önünde durdu. Binanın dış cephesi savaşın acımasız yüzünü yansıtıyordu. Ağır makinalı silahlarla delik deşik edilmiş binada yer yer koca gedikler oluşmuştu. Şahran ve Ebu Nasır önlerinde yürüyen direnişçiyi takip ederek binanın teras katına vardılar. Ebu Nasır onları orada bekliyordu. Operasyon 2 saat kadar sonra gerçekleşecekti. 1 saat sonra dışarıda devriye gezen askerlerin hepsi toplu olarak yemekhanede bir araya gelip yemek yiyeceklerdi. Yemekhane de hemen hapishanenin girişindeki idari bölümün sağında bulunuyordu. İstişade eylemin hedefi de askerlerin topluca yemek yedikleri yemekhane bölümüydü. Hedef tutturulursa onlarca işgalci asker cehennemin dibini boylayabilirdi. Tabii idari bölüme yakın bulunan tekli hücrelerde tutulan esirlerden bazıları da bu eylemden nasiplerini alacaklardı. Ama onlar ölümü zaten arzuluyorlardı. Ölüm onlar için bir kurtuluş olacaktı. Her şeyin hazır olduğu haberi geldi. Son kez helallik istendi Hüseyin'den. Duygu yüklü anlar yaşanıyordu Ebu Garib'in yanı başında. Şahran Hüseyin'e yaklaşıp alnından öptü ve kemiklerini birbirine geçirircesine sıkı sıkıya kucakladı. Hüseyin daha fazla bu yoğun duygu seline dayanamadı. Dudaklarını ısırarak tutmaya çalıştığı gözyaşlarını bırakıverdi. Akan gözyaşları seyrek sakalını ıslattı. Son defa arkasına dönüp Şahran'a el sallayan Hüseyin görev yerine doğru yola koyuldu. Operasyon şöyle gerçekleştirilecekti. Hüseyin ağır ama vakur adımlarla yürüyüp eylemi gerçekleştireceği kamyonetin önüne geldi. Besmele ile kapısını açıp şoför koltuğuna oturdu. Sıkı sıkıya emniyet kemerini bağladı. Birkaç defa derince nefes alıp kontağı çevirdi. Araç hareket edince yönünü Ebu Garib'e doğru çevirdi. Hüseyin Ebu Garip hapishanesine yaklaşınca gaz pedalına yüklenip son sürat hapishanenin kapısını çarpıp içeri daldı. Bu esnada keskin nişancılar iki gözetleme kulesindeki işgalci askerleri etkisiz hale getirmişlerdi. Kamyonetin hızla hapishanenin dış kapısına çarpmasıyla büyük bir gürültü meydana gelip kapı açıldı. Hüseyin seri hareketlerle direksiyonun yönünü hapishanenin idari bölümüne doğru çevirdi. İçinden dua ediyor, Allah'ın adını anlıyordu. Hedefe yaklaşınca gaz pedalına yüklendi. Kamyonet hapishanenin içine dalınca Hüseyin elindeki ateşleme mekanizmasının butonuna bastı. Kulakları sağır eden büyük bir gürültüyle patlayıcı yüklü kamyonet havaya uçtu. Patlamanın şiddeti çevre binalarda büyük bir deprem etkisi meydana getirdi. Patlamanın şiddetiyle Ebu Garip hapishanesinin idari ve yemekhane bölümü adeta enkaz yığını haline gelmişti.
Şahran elindeki gece görüşlü dürbünle patlamayı izlerken gözyaşları sık sakalını ıslatmıştı. Göğe doğru yükselen alev topunu izlerken dilinden şu kelimeler döküldü. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun ey Hüseyin. Ne mutlu sana ve bu yolda şehit olanlara. Önemli bir gündü Abbas için. Pasaport işlemlerini halletmiş, annesinin son arzusunu yerine getirmek için Felluce'ye yeni Murat Nesar'ı almaya gidecekti. Tüm işlemlerini Ferhan sayesinde ancak 10 günlük bir sürede halledebilmişti. Şimdi kayne Ferhan'dan atılacak son adım için cevap bekliyordu. Ayşe ananın hapishanedeki 10. günüydü. Her geçen gün durumu daha iyiye doğru gidiyordu. Fatma ve Zehra bir an olsun Ayşe ananın başucundan ayrılmıyorlardı. Fatma tamamen değişmiş, bambaşka biri olmuştu. Başını artık tamamen örtüyordu. Bu değişime en çok sevinen de Ayşe anaydı. Bir de torunu Murat'a kavuşursa tüm sıkıntılarını unutacak, övüne durduğu aslan parçası oğlu Abbas'a bir ömür minnettar kalacaktı. Abbas, hastane koridorunda bir bankın üzerinde öylece kendinden geçmişken omuzuna dokunan bir elle irkilip kendine geldi. Ferhan tebessümle Abbas'a bakıyordu. Ferhan'ın gözlerinin içi gülüyordu. Belli ki güzel ve sevindirici haberlerle gelmişti Ferhan. ''Abi, haberler iyi.'' dedi Ferhan. ''Bu akşam yola çıkıyorsun. Her şey hazırlanmış. Aslında bana kalırsa gitmeni istemiyorum ama...'' ''Dur lütfen.'' dedi Abbas. Ferhan'ın sözünü tamamlamasına izin vermeden. ''Şimdi nasıl gideceğimi, ne yapacağımı söyle bana. Bu akşam uçakla Mardin'e gidiyorsun. Havaalanında bir arkadaş seni alıp Nusaybin'e götürecek ve o gece orada kalacaksın. Sabah erken de seni Suriye'ye geçirip orada bir kamyon şoförüne teslim edecekler. Şoför 14 yıldır Irak'a gidip geliyormuş, yani oraları iyi biliyor. Senin için de inşaat sektöründe çalıştığını gösteren geçici işçi belgesi çıkardık. Bu belgeyi de üzerinde götürmelisin ki yolda bir sorunla karşılaşmayasın.'' Ferhan ceketinin cebinden çıkardığı geçici işçi belgesini Abbas'a doğru uzattı. ''Maşallah. Sen her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp halletmişsin.'' dedi Abbas. Tebessümle Ferhan'ın elindeki belgeyi aldı. ''Bana bir şey bırakmamışsın kurban. Geriye sadece Murad'ı bulup getirmek kalıyor. Onu da Allah'ın izniyle bulup getireceğim.'' ''İnşallah.'' dedi Ferhan bu temenniye içten duygularla katılarak. ''Bildiğin gibi annem hayırlısıyla yarın taburcu olacak.'' dedi Abbas. ''Sen onunla ilgilenip annemi eve götürmelerinde yardımcı olursun. Ben dönene kadar hepsi sana emanet.'' ''Sen merak etme.'' dedi Ferhan. ''Aklın burada kalmasın. Ben onlara göz kulak olurum. Sen içini ferah tut.'' Abbas akşam uçağıyla Mardin'e, oradan da Nusaybin'e geçti. Geceyi orada geçirdikten sonra ertesi sabah da Nusaybin üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Burada Irak'a birlikte gideceği kamyon şoförüyle tanıştırıldı Abbas. İsmi Abdülkadir olan 40 yaşlarında, kısa sakallı, kısa boylu, sempatik biriydi. Felluce şehrine yıllardır kamyon şoförleri Suriye üzerinden gidip gelmekteydiler. Abdülkadir, Irak'ın işgalinden bu yana Irak'a gidiş geliş esnasında oradaki direnişçilerce birkaç defa alıkonulmuş ama Amerikan ya da diğer yabancı şirketler adına değil de tamamen insani amaçlarla çalıştığı öğrenilince serbest bırakılmıştı. Abdülkadir'in Irak'a gidiş gelişleri o kadar sıkça tekrarlanıyordu ki artık oradaki direnişçiler tarafından bile iyi tanınır olmuştu. Şoför Abdülkadir samimi ve içten duygularla karşıladı Abbas'ı. Abbas'ın hayat hikayesi, genç yaşında çektiği sıkıntılar ve Felluce'deki ablasının durumu hakkında kendisine detaylıca bilgi verilmişti. Gıptayla bakıyordu Abbas'a. Yeğeni Murat Nesar'ı Felluce'de bulup beraberinde getirmesi için her türlü yardım ve fedakarlığı yapmaya hazırdı. Öğle namazını müteakip kamyona inşaat malzemeleri yüklendi. Gerekli tüm belge ve evraklar da tamamlanınca artık yola çıkmak için hiçbir engel kalmamıştı. Abdülkadir yol arkadaşı Abbas'ı da yanına oturtup kamyonun yönünü Irak'a yani Felluce'ye doğru çevirdi. Araç hareket edince Abbas montunun iç cebinden küçük bir dua kitabı çıkardı. Bu güzel alışkanlığı cezaevindeyken edinmişti. Mahkemeye gidiş gelişlerde ring diye tabir edilen mahkum taşıma araçlarında Kur'an-ı Kerim ve dualar okurdu. Şoför Abdülkadir Abbas'ın Kur'an okuyup dua ile meşgul olduğunu görünce onu rahatsız etmemek ve huşusunu kaçırmamak için sessiz kalmayı tercih etti. Normalde çok konuşkan biriydi ama
konuşmak için de Abbas'ın duasını bitirmesini bekledi. Abbas ise dua kitapçığını bıraktığında gözü araçtaki gazeteye takıldı. Kabaca taradı gazeteyi. Tam bırakmak üzereyken Ebu Garip başlıklı yazıyı görünce dikkat kesildi. Yazıyı okumaya başladı. Ebu Garip. Neler yaşandı o zindanda bilir misiniz? Az bir kısmını duyduk, biliyoruz ama o bile nasıl yaktı yüreğimizi. Utandık yemek yemekten, su içmekten utandık. İnsanlığımızdan utandık. Ebu Garip hapishanesinde yaşanan, insanın kanını donduran ve tüyler ürperten uygulamalar, demokrasi, barış ve insan hakları çığırtkanlığı yapan ancak her fırsatta yeni bir Haçlı Seferi zihniyeti taşıdıklarını açıklamaktan geri durmayan bu işgalci yaratıkların gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Öylesine sapık ve iğrençtiler ki yaptıklarının resmini hatıra olsun diye çektirmişlerdi. Tüm dünyanın seyirci kalmakla ya da basit kınamalarla iktifa ettiği bu yürek burkan dehşet tabloları ve itiraflar, ABD emperyalizminin ve uşaklarının gerçek ideallerini, dünya görüşlerini bir kez daha tüm çıplaklığıyla gün ışığına çıkardı. ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok dünya ülkesinin ulusal ve özel medya kuruluşları Ebu Garip hapishanesinde yaşanan işkence ve tecavüz skandallarını belgeleriyle tüm dünya kamuoyuna duyurdu. Ebu Garip'ten sorumlu General Karpinski, Ebu Garip hapishanesinin askeri istihbarat tarafından yönetildiğini, taciz ve kötü muamelenin fiilen resmi politik olduğunu ve sorgulamalara CIA ajanlarının da katıldığını belirtti. ABD'de yayın yapan NBC televizyonu ise üst düzey bir askeri yetkiliye dayanarak verdiği haberinde ABD eski savunma bakanı Donald Rumsfeld, Amerikan askerlerinin Iraklı esirlere yönelik kötü muamelesini gösteren yüzlerce fotoğraf ve video kaydının bulunduğunu bildirmiş. Kongre üyelerinin işkence skandalı ile ilgili olarak sorularını yanıtlayan Rumsfeld, Genelkurmay Başkanı Richard Myers ile beraber bu resimlerin kopyalarını Perşembe gecesi izlediklerini, Ebu Garip'teki kötü muameleyi sergilen fotoğrafları inanmak güç sözleriyle nitelendirmiş ve eğer bunlar yayınlanırsa olayların daha kötü hale geleceği açık diye konuşmuş. İngiliz televizyonu ITV, Amerikan askerlerinin işkence yaptığı Ebu Garip cezaevindeki esirler arasında biri kız, iki Iraklı çocuğun da bulunduğunu bildirmiş. ITV televizyonu, aynı hapishanede tutulduğu sırada iki Iraklı çocuğa işkence yapıldığına tanık olduğunu söyleyen El Cezire için çalışan kameraman Şuayb Elbaz'a dayanarak Iraklı 12-13 yaşlarında bir kız çocuğunun ağabeyi başka hücrede çığlıklarını duyarken soyularak dövüldüğünü kaydetti. Elbaz, Iraklı kız çocuğunun gece hapishaneye getirilerek kendisinin ve diğer tutukluların bulunduğu hücrenin önünde kıyafetleri çıkarılarak dövüldüğünü ve olay sırasında yukarıdaki hücrede bulunan ağabeyinin de kız kardeşinin çığlıklarını ve yardım isteyen bağırışlarını duyduğunu anlatmış. Gazeteci Elbaz, Ebu Garip'teyken bir başka seferinde de 15 yaşındaki Iraklı hasta bir erkek çocuğun su dolu ağır bir kovayı taşıyarak koridorda koşmaya zorlandığına, durması durumunda da bir Amerikan askeri tarafından sopayla dövüldüğüne tanık olduğunu söylemiş. Çocuğun yorgunluktan yere yığıldıktan sonra askerin çocuğu soyarak üzerine soğuk su döktüklerini kaydeden Elbaz, daha sonra çıplak, başı çuvalla örtülü bir adamın getirilerek çocukla yüz yüze tutulduğunu, adamın başındaki çuvalın çıkarmasından sonra babasını gören çocuğun bayıldığını anlatmış. Elbaz, askerlerin daha sonra da adamı kadın iç çamaşırları giymeye zorladıktan sonra kahkahalarla güldüklerini söylemiş. Kifa Talah adlı Iraklı bir mühendis, İngiliz Independent gazetesine yaptığı açıklamada Eylül 2003'te İngiliz askerlerince 3 gün boyunca dövülmesinin ardından böbrek yetmezliği geçirdiğini belirtmiş. Gazete, Talah'ın askerler etrafımızı çevirdikten sonra kimin daha iyi tekme atarak bizi duvar yapıştıracağı konusunda birbirleriyle yarışmaya başladılar. Dayan ardından kahkahalar atan askerler bundan büyük zevk alıyormuş gibi görünüyordu şeklinde ifadelerine yer vermiş. Talah, gazeteye yaptığı açıklamada kendisiyle birlikte tutuklanan mahkumlardan otel resepsiyon görevlisi Baha Musa adlı tutuklununsa aldığı yaralar sonucu öldüğünü söylemiş. Tüm bunlar zulmün tescillenmiş görünen yüzü, bir de görünmeyeni ve sadece Allah Azze ve Celle'ye arz olunanları var. Çoğunu görmeyiz aslında ya da gözlerimizi yumar, kulaklarımızı tıkarız. Oysa
kulakları tıkamakla duymama eşiği çoktan aşıldı feryatların. Feryat ve iniltiler yerle gök arasını dolduralı çok zaman oldu çünkü. Neye dokunsan aslında bir mazlumun, bir yetimin, zulme uğramış bir yaşlının, iffeti incinmiş bir Müslüman kadının hıçkırıklarını ses vermektedir. Diller ayrı, renkler ayrı, coğrafyalar ayrı olsa da ayyuka çıkan ahu figanların aynıdır ses tonları ve kulakları yırtmakta, yürekleri dağlamakta, ciğerleri sızlatmaktadır. Gazeteyi bıraktığında gözleri dolmuştu Abbas'ın. Düşüncelere dalacakken şoförün sesiyle kendine geldi.

0: Kıyamet Şehir Felluce 27. Bölüm.
1: Roman kuşağı sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer

0: Kervan FM reklamlar.
1: Öz Yılmaz Ford özel servis ve yedek parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford özel servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford özel tamir ve bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford özel servisi ve yedek parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplamalı

0: Pilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Şimdi haberler.
6: Malatya'daki deprem yürekleri ağza getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7,03 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yaklaşık 25 saniye sürdü. Deprem şehirde büyük bir korku ve panik dalgasına neden oldu. Sarsıntıya ilişkin anlar kameralara yansıdı. Özellikle yüksek katlarda oturan ve depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar güvenli alanlara çıktığı görüldü. Şanlıurfa'da deprem nedeniyle bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarıldı. Telefona sarılanlar yakınlarını aradı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Siyonist işgalciler Lübnan'da işgal ve katliamlarına devam ediyor. İşgal rejimi devam eden ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işgal ordusunun ülkenin Sur şehrindeki Deir Kanun Nehr kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtti. Açıklamada İlk belirlemelere göre saldırıda aralarında 3 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, ayrıca biri çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır denildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıyı katliam olarak nitelerken işgal ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Siyonist işgal rejimi ve Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesi 17 Nisan'da duyurmuş, sözde ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Böylelikle Siyonist işgalcilerin saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart tarihinden bu yana can kaybı en az 3030'a, yaralı sayısı ise 9276'ya yükseldi. ABD ve işgal rejiminin İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için hazırlıklarını tamamladığı iddia edildi. İşgal televizyonu üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ile tam bir koordinasyon içinde olduklarını belirtti. Askeri kaynaklar ABD ordusunun işgal rejimiyle saldırı planları üzerindeki lojistik ve operasyonel eksikleri giderdiğini aktardı. İşgal yönetimindeki sözde askeri ve siyasi kadronun geçici ateşkesten bu yana en üst seviyede alarm durumuna geçtiği de ifade edildi. ABD Başkanı Trump'a yaptığı son açıklamada, pazartesi günü planlanan saldırıyı Körfez ülkelerinin ricası üzerine son bir saat kala ertelediğini iddia etmişti. Bu ertelemenin sadece birkaç günü kapsadığını ifade eden Trump, hafta başına kadar uzayabilecek bu süreçte bir anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğin masada olduğu mesajını verdi. Trump daha önce İran'a defalarca süre tanımış ancak süre dolduğunda çeşitli bahanelerle saldırıyı gerçekleştirememişti. Bu durum Trump'ın aslında İran'a yönelik planlarında çıkmazda olduğunu ortaya koymuştu. İran, düşmanın hareketliliğini yakından izleyerek savunma önlemlerini en üst seviyede tutmaya devam ederken devrim muhafızlarından kritik bir uyarı yapıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu muhtemel bir savaş durumuna ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride İran'ın ABD ve Siyonist saldırılarına karşı tüm kapasitesini kullanmadığı belirtildi. Düşman saldırısının tekrarlanmasıyla birlikte savaş bölgenin ötesine uzanacak denilen bildiride, savaş hayal dahi edemeyeceğiniz yerlerde ezici darbelerimizle sizi toprağa gömecek ifadelerine yer verildi. Devrim muhafızları İran'ın gücünün sanal mecralarda değil savaş meydanında görüleceği de vurguladı. Suriye yönetimi işgal rejimiyle ticari ilişkileri tamamen yasaklayan yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a 2026 yılına ait 109 sayılı kararnameyi imzalayarak yeni gümrük kanununu uygulamaya soktu. Düzenleme 2006 tarihli önceki gümrük yasasının yerini alırken, özellikle işgal rejimi menşeli ürünlerin ülkeye girişini açık şekilde yasaklıyor. Kararnamede ayrıca ekonomik olarak boykot edilen ülkelerden gelen ürünlerin de yasak kapsamına alınabileceği belirtildi. Yeni yasaya göre gümrük mahkemeleri bazı durumlarda hızlandırılmış infaz kararı verebilecek. Bu kapsamda işgal rejimine ait ürünler, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi ağır suçlarla aynı kategoriye dahil ediliyor. Kararnamede ayrıca sevkiyat belgelerinde boykot edilen ülkelerle ilgili yanlış beyan bulunması halinde ağır para cezaları ve yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi. Düzenlemenin Arap Birliği'nin 1950'li yıllardan bu yana uyguladığı işgal rejimi boykot politikası çerçevesinde değerlendirildiği belirtilirken, Suriye'nin işgal rejimiyle her türlü ticari, ekonomik ve yatırım ilişkisini yasaklayan resmi tutumunu daha da sertleştirdiği kaydedildi. İç savaşın sürdüğü Kuzey Afrika ülkesi Sudan yine sivil bir katliama sahne oldu. Batı Kordofan'daki paramiliter güçlerin kontrolündeki Gubeş kasabasındaki pazara insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları insansız hava aracının kasabanın ana pazarındaki kalabalık bir restorana isabet ettiğini ifade etti. Başka bir görgü tanığı da insansız hava aracının önce hızlı destek kuvvetleri aracına çarptığını, araçtaki 3 kişinin öldüğünü, ardından da restorana isabet ettiğini söyledi. Bu saldırı yaklaşık 3 yıldır süren ordu paramiliter güçler çatışmasındaki devam eden şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi. İnsan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler, sivil can kayıplarının artması ve kritik altyapı tesislerini kapsayan saldırıların genişlemesi karşısında uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de geçen salı günü yaptığı açıklamada Sudan'da büyüyen gerilimin tehlikeli boyutuna dikkati çekmişti. Türk, şiddetin yaygınlaşmasının ve insansız hava araçlarının yoğun biçimde kullanılmasının ülkedeki sivil kayıpların artacağına dair tehlike arz ettiğini vurgulamıştı. ABD'nin Grönland özel temsilcisi Jeff Landry'nin Grönland ziyareti sırasında bir doktoru da beraberinde götürmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Doktorun sağlığa dair ihtiyaçları değerlendirmek amacıyla geldiğinin belirtilmesi, Grönland Sağlık Bakanı Anna Wangenheim tarafından sert şekilde eleştirildi. Wangenheim, Grönland yerlilerinin geçmişte sağlık uygulamaları adı altında istismar edildiğini hatırlatarak, sağlık alanının jeopolitik araç haline getirilmesine tepki gösterdi. Wangenheim açıklamasında, Grönland'ın coğrafi uzaklığı, sağlık çalışanı eksikliği ve demografik baskılar nedeniyle kırılgan bir yapıya sahip olduğunu söyledi. ABD'nin Grönland'ı kendi topraklarına katma yönündeki siyasi söylemlerine dikkat çeken bakan, Grönlandlılar bir jeopolitik projenin denekleri değildir. Sağlık sistemimiz ancak saygıya dayalı işbirliğiyle ve Grönland'ın özgür iradesiyle geliştirilebilir ifadesini kullandı. Grönland Başbakanı Jens Fredrik Nielsen da ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi Kenneth Hovery ile yaptığı görüşmenin ardından doktor girişimini eleştirdi. Nielsen, Grönland'daki sağlık koşulları hakkında bilgi almak isteyen tarafların doğru diplomatik kanallar üzerinden hareket etmesi gerektiğini söyledi. Başbakan ayrıca ABD ile diyaloğu sürdürmeye açık olduklarını, ancak Grönland halkının satılık olmadığını ve kendi kaderini tayin hakkının tartışmaya kapalı olduğunu vurguladı. Siyonist işgal rejimi abluka altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna bir kez daha saldırdı. İşgal ordusunun Ramle adlı tekneye müdahalesiyle Gazze şeridine ilerleyen tekne kalmadı. Birçok merkezden 54 tekneyle yola çıkan filoya saldırı salı sabah saatlerinde başlamıştı. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist yer alıyordu. Küresel Sumut filosu tarafından yapılan açıklamada tüm tekneler durduruldu. Yasa dışı kaçırılma olayıyla ilgili daha fazla bilgi bekliyoruz. Filistin için durmayacağız denildi. Alıkonulan aktivistlerin önce gözaltı merkezine çevrilmiş bir gemiye, sonra da Ashdod limanına götürüldükleri belirtildi. Siyonist işgal rejimi de uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu resmi olarak açıkladı. Açıklamada filoda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu kaydedildi. Öte yandan işgal ordusu Sumut filosundaki bir tekneye ateş açtı. O anlar kameraya alınırken saldırıda ölen veya yaralan olmadı. Küresel Sumut filosu 2026 Bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan karasularından birkaç deniz mili açıkta işgal ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta uluslararası sulardaki saldırısında işgal ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu. Gaziantep'te Sumut filosuna yapılan saldırıyı protesto etmek amacıyla sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında bu saldırıların Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ihlal ettiği belirtilerek Siyonist barbarlığın sadece Akdeniz'de olmadığına dikkat çekildi. Bingöl'de de işgal rejimine tepki vardı. Gazze Sivil İnisiyatifi tarafından kent meydanında düzenlenen basın açıklamasına Bingöllüler yoğun katılım gösterdi. Programda işgal rejiminin işlediği suçların cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı. Van'da Filistin'e destek platformu bir basın açıklaması düzenledi. Yapılan basın açıklamasında alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumut filosuna yönelik Siyonist işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi kınadı. Merkez Sur ilçesinde bulunan Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde düzenlenen kitlesel basın açıklamasını İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına Memursen Diyarbakır İl Başkanı ve Sumut aktivisti Ramazan Tekdemir okudu. Tekdemir, Siyonist işgal rejiminin filoya yönelik müdahalesinin korsanlık olarak nitelendirdi. Engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edileceğini söyleyen Tekdemir şu talepleri sıraladı. Basın açıklaması yapılan duanın ardından son buldu. Siyonist işgal ordusu, ateşkese rağmen abluk altındaki Gazze şeridine yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Son saldırılarda Gazze'de bir Filistinli Müslüman daha şehit edildi. 17 kişi yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 881 sivilin katledildiği, 2621 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.773'e, yaralı sayısının da 172.723'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, CHP'li belediyelerde yaşanan ahlaksızlık, rüşvet ve yolsuzlukları değerlendirdi. CHP'deki ahlaki çürümeye de değinen Emiroğlu, CHP belediyelerindeki ahlaki çürümüşlük, yerli Epstein manzarasını ortaya koymaktadır, dedi. CHP yönetiminin siyasi operasyon söyleminin ciddiyetten uzak olduğunu ifade eden Emiroğlu, CHP'deki ahlaki çürümüşlüğün boyutlarına dikkat çekti. CHP yönetiminin ahlaksızlığı ifşa olmuş belediye başkanlarını sahiplenmesine tepki gösteren Emiroğlu, CHP'deki ahlaki krizin derinliğine vurgu yaptı. Muhtaç durumdaki kadınlara devlet desteği sağlanması yönündeki çağrılarının CHP yönetimi tarafından çarpıtıldığını ifade eden Emiroğlu, CHP yönetiminin CHP'li belediye başkanlarının kurduğu kadın pazarından utanmadığını söyledi. Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık olaylarında artış yaşanıyor. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle sahte kurban bağışı kampanyaları, bayram ikramiyesi mesajları ve hızlı geçiş sistemi üzerinden yapılan oltalama saldırılarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Dolandırıcıların vatandaşların dini duygularını istismar ederek sahte yardım ve bağış taleplerinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca bayram ikramiyeniz hesabınıza yatırıldı veya geçiş ihlaliniz bulunmaktadır gibi mesajlarla vatandaşların sahte ödeme sayfalarına yönlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, bilinmeyen numaralardan gelen mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması gerektiği vurgulanarak, tüm işlemlerin yalnızca resmi kurumların internet siteleri ve uygulamaları üzerinden yapılması çağrısında bulunuldu. Kredi kartı aidat iadesi, dosya masrafı geri ödemesi ve devlet destekli kredi gibi vaatlerle gönderilen bağlantılar üzerinden zararlı yazılım yüklenebileceği veya banka bilgilerinin ele geçirilebileceği belirtilirken, vatandaşlardan oltalama saldırılarına karşı dikkatli olmaları istendi. Bakanlık ayrıca özellikle sosyal medya ve oyun platformları üzerinden küçük yaştaki kullanıcıların bahis, sanal kumar ve sahte kripto para dolandırıcılıklarıyla hedef alınabileceğine dikkat çekti. Ebeveynlerin çocuklarını dijital tuzaklara karşı bilinçlendirmesi gerektiği vurgulanırken, şüpheli durumlarda vatandaşların derhal bankalarıyla iletişime geçmesi ve polise başvurması gerektiği ifade edildi. Elazığ'daki özel hastanenin yoğun bakım oyunu pes dedirtti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 özel sağlık kuruluşu mercek altına alındı. Bu kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. İlerleyen saatlerde operatör doktor Alişe de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yoğun bakım servisinde çalışan bir kişi tarafından çekilen görüntülerse daha sonra ortaya çıktı. Yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü. Söz konusu kişinin çekim yaparken "Bunlar bir yolunu bulur, kaç kişi geldi çıktı, kaç kişi parasını aldı, benim içeride 3 aylık param var, ağlamayana mama yok, saat 9'da buradan çıkacağım, sabah 5'te uyandım. Diyor ki, hayır gideceksin, ne yapacağım o zaman, ekmeğimden olacağım. Bu istifa ettirmek için mobbing. Makineye bağlı falan değil, bu da makineye bağlı değil. Hepsini mi göstermişler? Burada hasta bile yok, dediği duyuldu.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, bahis ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Van merkezli narko kapan Van operasyonunda 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda 102 şüpheliden 82 kişi yakalanırken bir ruhsatsız tabanca, 1,9 milyon lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 5000 ekstazi hap, 95 satışa hazır hale getirilmiş skank, 1 bidon tartılmamış skank, 2 hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan Bakan Gürlek, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 ilde eş zamanlı olarak bahis operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Yapılan eş zamanlı operasyon ve aramalarda yaklaşık 300 dijital materyal, 4 tüfek, 19 dolu fişek kartuşu, 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Açıklamada suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere 96 mal varlığına el konulduğunu, şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabının da bloke edildiği ifade edildi. Yürütülen bahis operasyonunda yaklaşık 26,4 milyar lira işlem hacmine sahip organize suç ağının deşifre edildiği kaydedildi.
8: Türkiye İstatistik Kurumu ilk defa gerçekleştirdiği Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını paylaştı. Ülke genelinde 15 ve üzeri yaştaki fertleri kapsayan yaklaşık 21 bin hanede yüz yüze görüşmelerle yürütülen kapsamlı çalışmada bireylerin suç deneyimleri ve güvenlik algıları ölçüldü. Araştırma sonuçlarına göre son bir yıl içinde fertlerin en çok maruz kaldığı suç, %4,6'sı cinsel olmayan taciz, %3,5'i bilişim suçları ve %2,8'i ise tüketici dolandırıcılığı oldu. Buna karşılık en düşük yaygınlık hızına sahip suç türlerinin ise %0,1 ile yağma ve %0,2 ile araç hırsızlığı olduğu saptandı. Araştırmada halkın suçtan ve hırsızlıktan korunmak amacıyla evlerinde aldıkları güvenlik önlemleri mercek altına alındı. Buna göre suçtan korunmak amacıyla hanelerin evde en çok tercih ettiği asayiş önlemi %70,7 ile çelik kapı oldu. Bunu %35,5 ile güvenlik kameraları, %28 pencerelere panjur veya korkuluğu ve %5,5 ile biber gazı eğik çizgi elektroşok izledi. Kent ve kır ayrımına bakıldığındaysa çarpıcı bir sosyolojik fark görüldü. Ateşli silah bulundurma ve bekçi köpeği gibi önlemler kırsal alanlarda öne çıktı. Araştırmanın en çarpıcı bölümlerinden birini ise şikayet etme eğilimleri oluşturdu. Yaşadığı olay sonrasında hakkını aramak için resmi makamlara başvuranların oranında araç hırsızlığı %81,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu %68,4 ile motosiklet hırsızlığı ve %53,3 ile saldırı, eğik çizgi, yaralanma olayları takip etti. Buna karşın adli makamlara en az bildirilen, adeta üzeri örtülen suçlarsa şoke etti. Vatandaşların uğradığı rüşvet olaylarının sadece %5,1'i resmi makamlara şikayet edildi. Rüşveti %11,0 ile cinsel taciz ve %14,7 ile cinsel olmayan taciz vakaları izledi. Mağdurların büyük kısmının taciz ve rüşvet olaylarında polisin veya adliyenin yolunu tutmaması dikkat çekti.
9: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ ile birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti. Mucize ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip. Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek. Dosyada ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan, risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak. Bakanlık yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi yapılmasını şart koştu. Bir ürünün insan sağlığı açısından risk taşımaması, tüketiciyi yanıltmaması ve beslenme açısından dezavantaj oluşturmaması gerekecek. Yönetmelikte dikkat çeken en önemli madde ise domuz ve böcek kaynaklı yeni gıdalar oldu. Buna göre bu ürünlerle ilgili başvuru veya bildirim kabul edilmeyecek ve söz konusu gıdalar yeni gıdalar listesine alınmayacak. Açıklamada, domuz ve böcek kaynaklı bir yeni gıda ile ilgili başvuru bildirim kabul edilmez ve bu gıdalar yeni gıdalar listesinde yer almaz denildi. Firmalar artık bir ürünün yeni gıda sayılıp sayılmadığını da doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı'na sorabilecek. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, ilgili komisyonla başvuruyu inceleyecek, en geç 4 ay içinde resmi karar verecek.
10: Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, Hüdapar Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. TÜİK'in 2025 yılı aile istatistiklerine değinen Hüdapar sözcüsü, aile kurumunda yaşanan çözülmeye dikkat çekti. Gençlerin evlenmekten kaçınma nedenlerine değinen Emiroğlu, ağırlaşan ekonomik koşulların aile kurumuna yansımalarına dikkat çekti. Gençlerin evliliğe teşvik edilmeleri için ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini ifade eden Emiroğlu, Patisi'nin aile kurumu hakkındaki çözüm önerilerini anlattı.
11: Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten komisyon raporunu olgunlaştırdı. Rapora göre çocukların suça bulaşmasını minimize etmek için sunulan önerilerden bazıları şöyle açıklandı. İhtisaslaşmış mahkeme, cezasızlık algısını yıkmak için 15 ile 18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması, ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılması, ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi, çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi, tedbir yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması, çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkinde şu öneriler sıralandı. Aileye ceza gelebilir. Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı. Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı. Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli. Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı. Raporda okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği derslerin de müfredata dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Okul-aile işbirliğinin sistematik hale getirilmesinin gerekliliğine işaret edilen raporda, akran zorbalığı, sosyal medya etkisi ve suç farkındalığına yönelik eğitimlerin de artırılmasının önemi vurgulandı. Okul terki ve riskli çocukları erken tespit eden mekanizmaların kurulması ve çocuklara ilişkin süreçlerin tek merkezden izlenebileceği bir takip sistemi oluşturulması da öneriler arasında yer aldı.
12: Haberleri dinlediniz.

kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

Allahü Teala mümin kullarını hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Kendi yolunda mücadele edenlere hidayet yollarını gösterir. İmtihan eder fakat en kritik ve muhtaç anlarında salih kullarını mucize ve ikramlarıyla himayesine alır. Yeter ki mümin inancını yitirmesin. Ateşe atılanı, balığın yuttuğunu yalnız ve yardımsız bırakmayan Allah hiç kimseyi unutmaz. Kalplerdeki gizliyi bilen Allah, İslam için mücadele veren bu uğurda belalara, musibetlere düçar olanları haşa unutur mu? Fakat müminleri dener, kafirlere de mühlet verir. Mükafat ve ikapların tecellisini yapılanların niteliğine göre dünya ve ahirete taksim eder. Allah'ın kanunları insanlar için böyle bir strateji koymuştur.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Sunta

0: Salam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
1: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarında takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 00.
8: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عزيز ومحترم kardeşler, sohbetimize Enfal suresi 24. ayetle başlayacağız. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ey inananlar, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah ve Resulüne icabet edin. Ey inananlar, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun, tabi olun ve bilin ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhametini ifade ediyor. Evet, rivayet-i sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes, hatta enbiya dahi nefsi dedikleri zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ümmetim diye refet ve şefkatini göstereceği gibi yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi yani annesi onun münacatından ümmetim işitmiş. Hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şefkatlerine mekarimi ahlak yani en mükemmel ahlak, kemali şefkat, mükemmel şefkat, merhamet ve refetini gösterdiği gibi ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle ümmetinin bütün saadetleriyle kemal-i şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle hadsiz bir şefkatini göstermiş. İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir rehberin sünnet-i seniyesine müraat etmemek yani riayet etmemek ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyas eyle. Evet, bu mukaddimeden sonra Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ev içindeki ve ev dışındaki meşgaleleri üzerinde biraz duralım. Yani ev içinde, ev dışında ne yapıyordu? Hazreti Ali ve Hind Ebi Hale'nin peygamberimizi şu şekilde anlatır, rivayet edilir. Hazreti Hüseyin der ki, Peygamber Aleyhisselam ev içindeki meşgalesini babamdan sordum. Babam Peygamber Aleyhisselam evine girişinden itibaren vaktini Allah'a ibadete, ev halkının işlerine ve kendi şahsi işlerine ait olmak üzere üçe ayırmıştı. Evet, Hazreti Hüseyin der, Peygamber aleyhissalatu vesselam ev içindeki meşgalesini babamdan sordum. Babam Peygamber aleyhisselam evine girişinden itibaren vaktini Allah'a ibadete, yani önce Allah'a ibadete, ev halkının işlerine ve kendi şahsi işlerine ait olmak üzere üçe ayırmıştı. Şahsına ayırdığı vakti de kendisiyle insanlar arasında bölüştürmüştü. O vakitte yanına insanlardan ancak seçkin sahabileri girerdi. Halka dini meseleleri onlar aracılığıyla tebliğ eder. Halkı ilgilendiren hiçbir şey yanında tutmaz, biriktirmezdi. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ümmetine ait vakti fazilet sahiplerine dindeki üstünlük derecelerine göre bölüştürüp kendilerini ona göre huzuruna çağırmak adetiydi. Onlardan kimisi bir hacetli, kimisi de iki hacetli, kimisi de daha çok hacetliydi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların dini hacetleriyle meşgul olur, sorularına gereken cevapları verir, sonra da bunları burada bulunan, burada bulunmayanlara tebliğ etsin derdi. Bana kendisi gelip hacetini arz edemeyen kimsenin hacetini siz bana arz ediniz. Çünkü Resulü aleyhissalatü vesselam diyor, Müslümanların sorunlarına önem vermeyen, düşünüp çare aramadan sabahlayan kimse bizden değildir. Evet, bir hadisinde buyuruyor, Müslümanların sorunlarına önem vermeyen, düşünüp çare aramadan sabahlayan kimse bizden değil. Evet, muhakkak ki sultana hacetini arz edemeyenin hacetini arz eden kimsenin ayaklarını kıyamet günde Allah sırat üzerinde sabit kılar buyururdu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında bundan başka bir şey anılmaz, dile getirilmezdi. Zaten kendisi de hiç kimseden bundan başkasını kabul etmezdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna girenler talip olarak girerler, en büyük ilim zevkini tatmış ve onlara delalet edici oldukları halde çıkarlardı.
Babamdan Peygamber aleyhissalatü vesselamın evinden çıkışında ne yaptığını sordum. Babam Resulullah aleyhissalatü vesselam dışarıda konuşmazdı. Ancak konuşması Müslümanlara yararlı olacak, onları birbirlerine ısındıracak, aralarındaki tefrikayı, soğukluğu kaldıracak ise konuşurdu. Her kavmin yüksek hasletli kişisine ikram eder ve onu kavminin üzerine vali yapardı. Halkı sakındırır ve onlardan da sakınırdı. Hiçbir kimseden güler yüzünü ve güzel huyunu esirgemezdi. Hani üstad verdiği zaman diyor ya, lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha çok tesirlidir. Hiçbir kimseden güler yüzünü ve güzel huyunu esirgemezdi. Eshabını göremese arar, halka aralarında olan bitenleri sorardı. Hani Resulullah aleyhissalatü vesselam bir hadisinde diyor ya, birbirinizden ilgiyi kesmeyin. Birbirinizden ilgiyi kesmeyin. Veya başka bir hadisinde Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor, mümin daima nezaket arar, münafık ise daima ayıp arar. Evet, hiç kimseden güler yüzünü, güzel huyunu esirgemez, eshabını göremese de arar, halka aralarında olan bitenleri sorardı. İyiliği över ve pekiştirir, kötülüğü ise yere zayıflatırdı. Kendisinin her işi itidal üzereydi. Evet, burası çok önemli. Kendisinin her işi itidal üzereydi. Hani Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, festekima, daima istikamet üzerine olun. Evet, kendisinin her işi itidallıydı, itidal üzereydi, ihtilafsızdı. Gaflete düşerler endişesiyle Müslümanları uyarmaktan geri durmazdı. Her hali mutat idi, yani mükemmel idi. Her hali mutat idi. İbadet ve taat için kendisinde tam bir istidat, kabiliyet, yetenek vardı. Ne hakkı tecavüz ne de onu yerine getirmekte kusur ederdi. Kendisine yakın olanlar insanların en hayırlarıydılar. Onun katında eshabın en üstünü öğütü, en şumurlu ve mertebece en büyüğü de muhtaçlara yardımı ve iyiliği en güzel olandı dedi. Babama Peygamber aleyhissalatü vesselam meclisteki adetinden sordum. Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ı zikretmedikçe ne oturur ne de kalkardı. Evet, burası da önemli. Yani bir yerde oturduğumuz zaman, bir yerde kalktığımız zaman veya yürüdüğümüz zaman mutlaka Allah-u Teala'yı zikretmeli. Nitekim Resulü aleyhissalatü vesselam ceddidu imanekum bi la ilahe illallah, sürekli la ilahe illallah söyleyerek imanınızı yenileyiniz buyuruyor. Evet, babam ma Resulü aleyhissalatü vesselam meclisteki adetinden sordum. Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ı zikretmedikçe ne oturur ne de kalkardı. Mecliste yerlerden bir yeri kendisine belirlemez, böyle yapmayı men ederdi. Nerede olursa olsun oturan bir cemaatin yanına vardığı zaman üst başa geçmez, meclisin sonuna oturur ve böyle yapmalarını Müslümanlara da emrederdi. Kendisiyle birlikte oturan herkese nasibini verir. Öyle ikram ederdi ki herkes Resulü aleyhissalatü vesselam katında kendisinden daha mükerrem bir kimse yok sanırdı. Evet, yine önemli bir konu. Kendisiyle oturan herkese nasibini verdi. Öyle ikram ederdi ki herkes Resulü aleyhissalatü vesselam katında kendisinden daha mükerrem bir kimse yok sanırdı. Kendisiyle oturan veya gelip hacetini arz eden kimsenin her şeyine dönüp gidinceye kadar katlanırdı. Bir kimse kendisinden bir hacete istekte bulununca onu reddetmez, verir yahut tatlı ve yumuşak dille geri çevirirdi. Onun döşeği ve güzel ahlakı bütün insanları içine alacak kadar genişti. Onlara şefkatli bir baba olmuştu. Hak hususunda herkes onun katında eşit idi. Peygamber aleyhissalatü vesselam meclisi bir ilim, haya, sabır ve emanet meclisiydi. Evet, Resulullah aleyhissalatü vesselam meclisi ilim meclisiydi, haya meclisiydi, sabır ve emanet meclisiydi. Nitekim Resulullah aleyhissalatü vesselam'a sorular, ya Resulallah, iman nedir? Sabır ve cömertliktir buyurmuştur. Meclisinde ne sesler yükselir, ne de bir kimse suçlanır, ne de işlenmiş bir kusur ve hata açığa vurulurdu. Resulü aleyhissalatü vesselam meclisinde bulunanlar birbirlerinin dengi olup birbirlerine karşı üstünlükleri ancak takva yönündeydi. Hepsi de alçak gönüllüydüler. Büyüklere tazim ederler, küçüklere şefkat ve merhamet gösterirlerdi.
ihtiyaç sahiplerini başkalarına tercih edip ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Garip, yabancı olanları korur ve kolarlardı, dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam meclisindekilere karşı tutum ve davranışları nasıldır diye sordum. Babam Resulü aleyhissalatü vesselam meclisindekilere karşı daima güler yüzlü, daima yumuşak huyluydu. Esirgemesi, bağışlaması boldu. Katı kalpli değildi, hiç kimseyle çekişmezdi. Hiç bağırıp çağırmaz, kötü söz söylemezdi. Hiç kimseyi ayıplamazdı. Pinti ve cimri değildi. Hoşlanmadığı şeye göz yumardı. Umanı umutsuzluğa düşürmez, bir şey hakkındaki hoşnutsuzluğunu açığa vurmazdı. Kendisini üç şeyden, insanlarla çekişmekten, çok konuşmaktan, yararsız boş şeylerle uğraşmaktan alıkoymuştu. İnsanları da üç şeyde kendi hallerine bırakırdı. Hiç kimseyi ne yüzüne karşı ne de arkasından kınamaz, ayıplamazdı. Hiç kimsenin ayıp ve kusurunu araştırmazdı. Hiç kimseye hakkında sevaplı ve hayırlı olmayan sözü söylemezdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşurken meclisinde bulunanlar başlarına kuş konuş gibi sessiz ve hareketsiz dururlar. Sözünü bitirip susunca söyleyeceklerini söylerler. Fakat kendisinin yanında asla tartışmaz ve çekişmezlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam yanında birisi konuşurken konuşmasını bitirinceye kadar o birileri susarlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam yanında en sonrakinin sözüyle en öncekinin sözü farksızdı. Meclisinde bulunanlar bir şeye gülerlerse o da onlara uyarak güler, bir şeye hayret ederlerse o da onlara uyarak hayret ederdi. Meclisine gelen gariplerin, yabancıların sözlerinde ve sorulandaki kabalık ve kırıcılığa eshabı da kendisi gibi davransınlar diye katlanırdı. Bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını talep ettiğini gördüğünüz zaman ihtiyacını ele geçirmesi için ona yardım ediniz buyururdu. Gerçeğe uygun olmayan övmeyi kabul etmezdi. Evet, burası da önemli. Gerçeğe uygun olmayan övmeyi kabul etmezdi. Hakka tecavüz edilmedikçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Hakka tecavüz ettiği zaman da ya onu men ederek sözünü keser yahut meclisten kalkıp giderdi. Evet, kardeşler, bu sohbetimizin devamında buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize eksik olmasın.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres İsimiz Live Hospital civarı kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Zindan iki hece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı belki?

avlu bir uzun yol tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl almazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler bugün maruzat, çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş kim eder azat, anlamaz. Yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem. Saat 5 dedi mi, bir yırtıcı zil. Sayım var, Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet, urbalarla kemik

Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat, zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yününde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni alnımdan, sen öp seccadem.

Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşenim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını, zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Peykeler, duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan azar. Yerinde mi acep ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir. Garip pencerecik, küçük daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan bu. İplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim koğuş. Karanlığında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Evet.

Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede, tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman, dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman, aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi, her nefes dilinde Kur'an hecesi, sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri, dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele, yan yana secdeder sultanla köle, mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa, yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa, döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler, gözleri Kabe'de iftarı bekler, tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında, Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta, erimiş, kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası, hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de,
Damlalar köpürmüş vecdə girmədə. Necə peyğəmbərlər, necə zirvədə durub bakar gördüm Beytullah'da ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası, bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'da ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı. Kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyredim.

Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kâbe göklerinden semaya çıkan merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur. Göz nereye baksa Rahman'ı bulur. Ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana. Başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana. İçtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram, o ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam, 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki, ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kâbe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 2727 0506 399 1515.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 Adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür, sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de.
6: Hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri. Bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz GAÜN öğrencilerinden proje yarışmasında birincilik. Gaziantep Üniversitesi öğrencileri Gaziantep İslami Bilimler ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Spark Kur Teknoloji ve İnovasyon Topluluğu tarafından düzenlenen Fikirden Ürüne Web Kampı kapsamında gerçekleştirilen proje yarışmasında birincilik elde etti. Bir diğer haber, Gaziantep'te okul önünde cam pazarı. Gaziantep'in Akkent mahallesinde okul çıkışında yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Emine Fevzi Uslu İlköğretim Okulu önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Aras Aslan isimli çocuğa otomobilin çarptığı iddia edildi. İddiaya göre kadın sürücünün kullandığı araç küçük çocuğa çarptıktan sonra duramayarak Aras Aslan'ı altına alan araç sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk ağır yaralı olarak Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Aras Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Bir diğer haber, Kurban Bayramı öncesi 561 milyon TL'lik destek. Şahmiye Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 28.060 aileye 20.000 TL nakdi destek sağlanacağı müjdesini verdi. yaşlılık, dul, yetim, engelli bakım maaşı alanlar, SET desteğinden faydalananlar, şefkat kartı aktif olanlar ve 20.000 TL'nin altında maaş alan emekli kardeşlerimizin hesaplarına bu hafta içerisinde toplam 561 milyon TL yatırıyoruz diyen Tahmazoğlu, Rabbimiz birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin, tüm hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyorum dedi. Bir diğer haber, Sumut filosu için basın açıklaması. Gaziantep'te sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumut filosuna yönelik saldırıyı protesto etmek gayesiyle basın açıklaması düzenlendi. Sumut filosuna destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar Yeşil Cami'den Yeşil Su Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Tekbir ve sloganlar eşliğinde düzenlenen yürüyüşün ardından meydanda basın açıklaması yapıldı. Sivil toplum kuruluşları adına basın metnini Murat Yılmaz okudu. Gazze'de yaşanan saldırılara ve insani krize dikkat çeken Yılmaz, İsrail'in barbarlığı sadece Akdeniz'le sınırlı değildir. Gazze'de bebekleri, kadınları, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları ve camileri bombalayan, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren bu insanlık dışı Siyonist saldırganlığın sınırı yok, dedi. Bir diğer haber, bahis operasyonu 21 gözaltı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Gaziantep merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 5 milyon TL değerindeki taşınır mal varlığına da el konuldu. Bir diğer haber, Nizip Hüdapar'da Bayram Çakar güven tazeledi. Hüdapar Nizip İlçe Başkanlığı'nın 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut Başkan Bayram Çakar yeniden ilçe başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Kongreye partiler ve davetler yoğun ilgi gösterirken yeni yönetim kurulu da belirlendi. Yeniden göreve seçilen Bayram Çakar ve yönetiminin önümüzdeki dönemde ilçede parti çalışmalarını sürdüreceği değerlendirildi. Sıradaki haberimiz, Malatya'daki deprem Gaziantep'te de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre deprem saat 09'da merkez üssü Malatya ili Gülümuşağı Mahallesi olacak şekilde kaydedildi. Depremin ardından olumsuz bir duruma ilişkin resmi açıklama yapılmadığı, ekiplerin saha tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, kaçak kazı yapan iki şahıs suçüstü yakalandı. Gaziantep'te define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür varlıklarının korunmasına yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'ne çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde Oğuzeli ilçesinde yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen M.E. ve N.G. isimli şüpheliler, suçta kullandıkları jeneratör, hilti matkap ve kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakalandı. Kazı malzemelerine el konulurken gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
7: Gaziantep haberleri sona erdi.

Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

0: Kervan FM reklamlar.
1: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
3: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
4: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç. 0530 233 66 46. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
1: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinledi.

0: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammedi pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emekliyiz.

beklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735-0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi, Şanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencereyi üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Buluşların Öyküsü başlıyor. Buluşların

Merhabalar kıymetli dinleyenler. Buluşların Öyküsü programımızla bir kez daha sizlerleyiz. Buluşlar ya da icatlar. Hiç şüphesiz ki insanlık tarihi boyunca süregelen gelişimin itici güçlerini oluşturuyor. Pek çoğu günlük yaşamımızın olmazsa olmazı haline gelen bu icatların nasıl ortaya çıktığını hiç merak ettiniz mi? Dünyamızın yuvarlak olduğunu, döndüğünü ilk kim, nasıl buldu? Yaşını kim, çevresini kim hesapladı? Dinlediğimiz radyodan, izlediğimiz televizyona, konuştuğumuz telefondan, evlerimizin olmazsa olmazı elektronik eşyalara. Kimisi tesadüfen, kimisi başka bir icat üzerinde çalışırken, kimisi de uzun yıllar boyunca devam eden, yoğun bir çabanın sonucunda insanlık tarihine armağan edilmiş icatların nasıl ortaya çıktığını bu programda ele alacağız. Neyse, sözü daha fazla uzatmadan programımıza başlayalım. Bugün hikayesini dinleyeceğimiz buluş, teleskop.

İnsanlar geçmişten bu yana gökyüzüne merak duydu. Her gün doğup batan güneşi, geceleri görünüp gündüzleri kaybolan ayı ve yıldızları gözlemlemeye çalıştı. Eski çağlarda gökyüzü gözlemleri çıplak gözle yapılırken, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu amaçla teleskoplar kullanılmaya başlandı. Teleskoplar zaman içinde gökyüzü gözlemini güneş, ay ve yıldızlarla sınırlı bir çerçeveden çıkararak diğer gezegenleri, gök adaları, bulut suları ve daha birçok gök cismini incelememizi sağladı. Peki teleskobun ne zaman icat edildiğini, mucidinin kim olduğunu merak ettiniz mi? Gelin şimdi gökyüzüne açılan pencereler olan teleskopların icat hikayesine daha yakından bakalım. Bilmeyeniniz yoktur ama önce şu soruya cevap verelim. Teleskop nedir? Teleskoplar, çıplak gözle görülemeyecek kadar uzakta olan cisimleri gözlemlemek için kullanılan aygıtlardır. En yaygın teleskop türü olan optik teleskoplar, uzaktaki cisimlerden gelen görünür ışık ışınlarını toplar ve bu ışınları odaklayarak cisimlerin büyütülmüş görüntülerin elde edilmesini sağlar. Ancak radyo dalgaları, X ışınları, mor ötesi ışınlar, kızıl ötesi ışınlar gibi insan gözünün algılayamadığı başka ışının türlerini toplayan teleskoplar da vardır. Gelelim dünyanın ilk teleskobuna. Dünyanın her yerinde teleskobu icat ettiğini iddia eden çok sayıda kişi olmuşsa da teleskopla ilgili ilk patent başvurusunun 1608 yılında Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey tarafından yapıldığını biliyoruz. Bu nedenle birçok tarihçi teleskobun mucidi olarak Lippershey'in adını öne çıkarıyor. Lippershey, biri iç bükey, diğeri dış bükey olmak üzere iki merceğin uzun bir tüpün içine yerleştirerek ilk teleskobunu yaptı. Lippershey'in teleskobu nesneleri 3 kat büyütüyordu. Teleskop içindeki çalışmalara devam eden Lippershey, Hollanda hükümeti için çeşitli teleskoplar yaptı ve karşılığında büyük bir servet kazandı. Lippershey'in başarısı hızla farklı ülkelerde teleskop üzerine yapılan çalışmaların artmasını sağladı. Bu alanda çalışmalar gerçekleştirenlerden biri de İtalyan bilim insanı Galileo Galilei'ydi. Galileo, 1609 yılında Lippershey'in teleskobunu geliştirdi ve teleskobu gökyüzü gözlemi için kullanan ilk kişi oldu. Galileo, 30 kat büyütme özelliğine sahip teleskobuyla ayın üzerindeki kraterleri gözlemledi. Jüpiter'in 4 uydusunu ve Satürn'ün halkalarını keşfetti. Ayrıca gök adamızda çok sayıda yıldız bulunduğunu ve dünyanın güneş etrafındaki bir yörüngede dolandığını belirledi. Alman gök bilimci Johann Kepler ise 1630'lu yıllarda geliştirdiği teleskopta iki dış bükey mercek kullanarak daha iyi bir görüntü elde etti. 1700'lere kadar üretilen teleskoplarda görüntünün etrafını saran bulanık renkli şeritler gözlem yapmayı zorlaştırıyordu. Bu bulanık renkli şeritlerin ortaya çıkmasının nedeni farklı renklerdeki ışıkların mercekten geçerken farklı açılarla kırılmasıydı. Bu sorunu çözmek isteyen Isaac Newton, ışığı toplamak için mercek değil, ayna kullanarak yansıtmalı bir teleskop yaptı. Bugün gökyüzü gözlemi için kullanılan teleskopların neredeyse tamamı yansıtmalı teleskoptur. 1781 yılında teleskobuyla Uranüs'ü keşfeden William Herschel, 1789 yılında ayna çapı 1.2 metre olan o güne kadarki en büyük teleskobu yaptı. Teleskobun aynasının çapı büyüdükçe daha fazla ışık toplayabilir ve böylece daha net görüntüler elde edilir. Bu nedenle Herschel'dan sonra farklı gök bilimciler çapı daha büyük teleskoplar üretmeye çalıştılar. Günümüzde ayna çapı en büyük olan teleskop 10.4 metre ile İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Gran Telescopio Canarias'tır. Kara delikler o kadar az hacim kaplar ki gök adamızın merkezindeki kara deliği görüntülemek için bile dünya büyüklüğünde bir teleskoba ihtiyaç vardır. Olay ufku teleskobu olarak adlandırılan teleskop dizisindeki teleskoplar tek tek küçük olsalar da eş zamanlı çalıştıklarında dünya büyüklüğünde bir teleskop gibi gözlem yapabiliyorlar.
İlk kara delik fotoğrafını elde etmek de Olay Ufku Teleskobu'nu oluşturan 4 ayrı kıtadaki 8 teleskobun bir arada çalışmasıyla mümkün oldu. Aralarında Profesör Doktor Feryal Özel'in de yer aldığı bilim insanları 2019 yılında teleskopların topladığı verileri işleyerek Messier 87 Gök Adası'nın merkezindeki kara deliğin görüntüsünü elde etmeyi başardı. Gelelim en meşhur teleskoba, yani Hubble Uzay Teleskobu'na. 1923 yılında roket bilimci Hermann Oberth, uzayda konumlanmış bir teleskobun dünyadakilere kıyasla evren hakkında çok daha fazla bilgi edinmemizi sağlayabileceği fikrini öne sürdü. Bu fikir Hubble Uzay Teleskobu ile gerçeğe dönüştü. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA ortak bir proje geliştirdi. Bu proje sonunda Hubble Uzay Teleskobu 4 Nisan 1990 tarihinde uzaya fırlatıldı. Boyutları ve ağırlığı bir otobüsle kıyaslanabilecek düzeyde olan Hubble'ın ayna çapı 2.4 metre. Yerden yaklaşık 550 kilometre yüksekteki yörüngesinde saniyede 8 kilometre hızla dolanan Hubble, gezegenimizin çevresindeki dönüşünü 1.5 saatte tamamlıyor. Hubble'ın yaptığı gözlemler, büyük patlamadan kısa süre sonraki evrenin yapısı, yıldızların ve gök adaların oluşumu gibi çeşitli konularda önemli bilgiler sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Hubble'dan sonra NASA, 6 Mart 2009'da Kepler Uzay Teleskobu'nu uzaya gönderdi. Kepler'in asıl amacı, gök adamızda güneş dışındaki yıldızların etrafında dönen gezegenleri keşfetmekti. Kepler, 9 yıllık görevi boyunca 2600 öte gezegen keşfetti. Kepler Uzay Teleskobu sayesinde öte gezegen keşfi başlı başına bir araştırma alanı haline geldi. NASA tarafından 25 Aralık 2021 tarihinde uzaya fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu'nun kurulumu tamamlandı ve bilimsel çalışmalarda yer almaya başladı. Hubble'dan 3 kat daha büyük aynaya sahip olan teleskop, ağırlıklı olarak kızılötesi dalga boylarında gözlem yapacak. Bu sayede teleskop, evrendeki en uzak gök adaları, öte gezegenleri gözlemleyebilecek ve evrenin genişlemesinin hızlanmasıyla ilgili bilim insanlarına önemli bilgiler sağlayacak. Gelelim ülkemizdeki gözlem evlerine ve teleskoplara. Antalya'nın batısında 2500 metre yükseklikte Bakırlı Tepe'de kurulu olan kısa adı TUG, yani TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde aktif olarak bilimsel çalışmalarda kullanılan 3 teleskop bulunuyor. TUG'un yanı sıra ülkemizde Antalya, İstanbul, Ege, Boğaziçi, Çanakkale 18 Mart, 19 Mayıs, Çukurova, Erciyes ve Adıyaman Üniversitelerinin gözlem evlerinde bulunan teleskoplar kullanılarak gökyüzü araştırmaları gerçekleştiriliyor. Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Atasan bünyesindeki Doğu Anadolu Gözlemevi DAK ise 2022 yılının, yani bu yılın sonlarına doğru faaliyete geçmesi planlanıyor. Doğu Anadolu Gözlemevi 4 metre ile Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kızılötesi teleskobu olacak. Teknoloji geliştikçe gökyüzü gözlemi için kullanılan teleskopların özellikleri de artıyor. Teleskoplar hiç kuşkusuz geçmişte olduğu gibi gelecekte de evreni keşif yolculuğunda en büyük yardımcılarımızdan biri olacak diyoruz ve programımızın sonuna geliyoruz. Haftaya yeni bölümümüzde buluşmak ümidiyle. Kalın sağlıcakla.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Takvim 622 yılını gösteriyor. Tarih yeni bir hüzne sahne oluyor. Kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin peygamberi, geri dönmek üzere ayrıldığı Kâbetullah'a, öz yurduna veda ediyor. Ve ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım sözleriyle yaşadığı ayrılık acısını dile getiriyor. Allah Resulü, kendisine ve tüm müminlere kucak açan kutlu şehir Medine'ye hicret ediyor. Ve Mekke'nin hüznü Medine ufuklarında sevinç şarkısına dönüşüyor. İnsanlığın efendisini büyük bir aşk ve coşkuyla kucaklayıp bağrına basmak için Medineli müminler Veda Tepesi'nde sevgililer sevgilisini bekliyor. Onlar söylendiği günkü gibi hep tekrarlanıp duracak bir mutluluk şarkısını şiirlere döküp gönül telleriyle terennüm ediyorlar. Dolunay doğdu üzerimize Veda Tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey içimizden seçilen kutlu elçi! Sen uyulması gereken bir davetle geldin. Gelişinle Medine'mize şeref verdin. Ey Allah'a çağıranların en hayırlısı! Hoş geldin.

Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali'ye sordular. Ey Ali, Cenab-ı Hakk'ı sever misin? Severim ya Resulallah. Peygamberini sever misin? Severim ey Allah'ın Resulü. Hanımını sever misin? Severim elbet. Ya evlatlarını? Onlara da severim ya Resulallah. Peygamberlerin peygamberi, bütün varlığın sebebi hikmeti, Efendimizin mübarek dudaklarında bir tebessüm belirdi, tekrar sordu. Peki ey Ali, bir gönüle dört sevgiyi nasıl sığdırıyorsun? İlmin kapısı Hazreti Ali bir an cevap veremedi. Ya Resulallah, dedi, biraz mühlet verin, size vereceğim cevabı düşüneyim. Kainatın önderi istediği mühleti verdi. Hazreti Ali düşünerek evine döndü. Kadınlık semasının en parlak yıldızı Hazreti Fatıma, kocasına derin bir düşünce içinde görünce merak edip sordu. Ey Ali, ne düşünüyorsun? Bir sıkıntın mı var? Eğer sıkıntın dünya içinse bize yakışmaz. Ahiret içinse bana anlat, birlikte düşünelim, dedi. Hazreti Ali başından geçenleri ve Efendimizle olan konuşmasını olduğu gibi anlattı. Hazreti Fatıma, bu sorunun cevabı şöyledir, dedi. Nasıl ki bir insanın sağ, sol, yukarı, aşağı, alt, üst gibi farklı yönleri ve tarafları varsa, kalbin de öyle birbirinden farklı cihetleri ve özellikleri vardır. Babama şöyle cevap verirsin. Ya Resulallah, Allah'ı akıl ve imanımla, onun Resulünü ruhumla, zevcemi nefsimle, çocuklarımı da şefkatimle severim. Bu cevabı duyan Hazreti Ali, Resulullah'ın yanına döndü. Hazreti Fatıma'nın söylediklerini aynen tekrarladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm ederek dedi ki, ey Ali, bana getirdiğin bu gül nübüvvet ağacından koparılmıştır. Kızım Fatıma da vücudumun bir parçasıdır.

0: Kervan FM reklamlar. Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
1: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrik ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
6: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber gazetesi.
7: İran korkusu Washington'ı sardı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan askeri saldırıyı yine sosyal medya üzerinden ertelediğini duyurdu. Trump, kararın Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin diplomatik girişim talepleri doğrultusunda aldığını savunurken, ABD basını Washington'ın geri adımının perde arkasını ortaya koydu.
8: Türkiye Gazetesi.
7: Futbolda temizlik. Süper Lig ve alt liglerde başkan ya da yöneticilerin rakibe bahis oynadığı belirlenirse şike cezası uygulanacak.
9: Yeni Akit Gazetesi.
7: Faiz ve bahis toplumu çürütüyor. Emek vermeden kazanç elde etme düşüncesiyle faiz ve bahise yönelen, üretmek yerine kısa yoldan zengin olmayı hedefleyen düşünce yapısı aileleri yıkıyor, toplumu çürütüyor. Uzmanlar ekonomiye de milyarlarca lira zararı olan bu bataklığın kurutulmasının önemine işaret ediyor.
8: Milli Gazete.
7: Koordinatör Öcalan ne yapacak? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreci kapsamında terör elebaşı Abdullah Öcalan için koordinatörlük statüsü önerisinin yankıları sürüyor. Güvenlik bürokrasisinin üst düzey isimlerinden edinilen bilgilere göre, söz konusu statünün siyasi ya da hukuki bir serbest alan değil, doğrudan örgütün tasfiye sürecine odaklanan kontrollü bir mekanizma olarak planlandığı öne sürüldü.
10: Yeni Birlik Gazetesi.
7: Sumu'da silahlı saldırı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunda bulunan teknelere İsrail ordusu tarafından yeni bir müdahale daha yapıldı.
10: Milat Gazetesi.
7: Dijital terörizme geçit yok. Sanal çetelere göz açtırılmıyor. Kararlı mücadeleyle 1731 FETÖ hesabı ve toplumsal bütünlüğümüze yönelik psikolojik hareket yürüten 361 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
8: Yeni Şafak Gazetesi.
7: Sumu'da silahlı saldırı. İsrail, Sumu'da önceki gün yaptığı baskına gelen cılız tepkilerden cesaret alarak Gazze'ye ilerleyen teknelere silahlı saldırı düzenledi. İsrail askerleri en az 5 tekneye ateş açtı.
8: Akşam Gazetesi.
7: Türk telefonu yeniden. İki yerli cep telefonunu 1997'de üreten Aselsan, bu kez akıllı cep telefonu geliştirmek için Türk Telekom ile güçlerini birleştirdi.
10: Diriliş Postası Gazetesi.
7: Rüşvet poşetine tanık çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir tanık ifadesi dosyaya girdi. Tutuklanan Gökhan Böceğin etkin pişmanlık kapsamında babası Muhittin Böceğin yeniden aday gösterilmesi karşılığında Veli Ağbaba'nın talebiyle önce sırt çantasında 1 milyon avro, ardından Ağbaba'nın yönlendirdiği bir şahsa 200 bin dolar verdiği yönündeki iddialarına ilişkin kritik bir beyan ortaya çıktı.
10: Karar Gazetesi.
7: Yabancı yatırımcı madenlerden çekildi. Yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için sermaye avına çıkan ekonomi yönetimi yasal düzenleme de içeren teşvik paketleri hazırladı. Ancak dışarıdan yatırımcı beklenirken son aylarda özellikle maden yatırımlarından ard arda yabancı çıkışı dikkat çekti. Madenlerin çoğu Cengiz, Çalık, Özaltın ve Nurol Holding'e devredildi.
8: Manşet Haber.
6: Manşet Haber.
11: Kervan FM 93.7. www.kervanfm.com.tr.
12: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
13: Bekir Tank, Doğru Haber. Afganistan'dan 2. Şeriat mı, adetler, gelenekler mi? Öncelikle yazımı kendi günümde yetiştiremediğim için gazetemizden ve siz okuyuculardan özür diliyorum. Afganistan günlerim devam ediyor. Kendisiyle Kabil'de tanıştığımız ve aslen Afganistanlı ama Türkiye'de mukim olan Sayın Muhammed Fatih Nuristani ile Kandahar'a 2 günlük bir yolculuğumuz oldu. Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Sayın Zebihullah Mücahit'le bir söyleşi yaptık. Akabinde Marif Vakfı'nın Kandahar'daki okulunu ziyaret edip Müdür Sayın Halilullah Resulü ile tanıştık. Sağ olsunlar, hem okulları hakkında gerekli bilgileri verdiler ve hem de Kandahar'ın bazı tarihi yerlerini görmemizi sağladılar. Kandahar, tarihi ve aynı zamanda birçok devlete başkentlik yapmış bir şehirdir. Afganistan İslam Emirliği de, yani Emir Hibetullah Ahuntzade ve şurası da bir süreden beridir burada ikamet etmektedirler. Afganistan'ın şimdiki yönetim adı şekli, adından da anlaşıldığı gibi İslam Emirliği'dir. Ülkede siyasi partiler yoktur. Dolayısıyla başbakanından bakanlarına kadar bütün atamalar emirin şuranın verdiği kararlarla gerçekleştiriliyor. Başbakanlık ve bakanlıklar eskide de olduğu gibi Kabil'dedir. Afganistan'da Emirül Muminin olarak anılan Hibetullah Ahuntzade 60 yaşlarında mücahit ve alim bir şahsiyettir. Bilindiği gibi Afganlılar ABD'yi ve aynı zamanda NATO'yu yendiler. Ama ABD, Afganistan'a karşı uyguladığı ambargoyla savaşını ekonomi, diplomasi ve diğer cephelerde sürdürmektedir. Ancak rahatlıkla diyebiliriz ki Afganlılar ABD'nin ambargosunu da boşa çıkarmışlar ve yenmişlerdir. Ülke genelindeki güvenliği Avrupa'dakinden daha yukarı bir düzeye çıkarmış olmaları da bunun göstergesidir. Emirliğin ülkeyi yeniden inşa etmek ve bu bağlamda ambargoyu da boşa çıkarmak için aldığı kararlar ve hayata geçirdiği projeler de takdire şayandır. Şehirler arası yollar yapılmakta, yerleşim yerleri onarılmakta, eksiklikler giderilmekte, barajlar ve daha nice işler yapılmaktadır. Emirlik bir çeşit tarım reformu da yapmaktadır. Bir taraftan devlet arazisi neredeyse bedava olarak icara verilirken, diğer taraftan arazi sahipleri ellerindekini işlemeye teşvik edilmektedir. Son olarak girişte sorduğum soruya döneyim. Burada öne çıkan ve aynı zamanda hayati derecede önemli olan bir örnekle yetineceğim. Afganistan'daki evliliklerin bir kısmında adaylar arasında büyük bir yaş farkı var. Ve bir de kızların, kadınların rızası alınmadan yapılan evlilikler var. Emirlik her iki durumda da olaya müdahale ediyor. Nitekim emirlik bu dayatmalara maruz kalan on binlerce kızın kadının şikayetlerinin gereğini yapmıştır. Edindiğimiz bilgilere göre emirlik bu konuda kimseye göz açtırmıyor. Tabii mağdurların da bu gibi dayatmalara teslim olmak yerine şikayet etmek suretiyle görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor ki bu yanlış adet son bulsun. İnşallah ileriki günlerde bu konulara ayrıntılı olarak değineceğim.
14: Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Zillet daha nerelere uzanacak dersiniz?
13: Bu gidişle bir gün limanlarımıza, hatta havaalanlarımıza Siyonistler tarafından ani baskınlar düzenlenerek uçaklarımızın ve gemilerimizin hareketine imkan verilmeden bulundukları yerde imha edilebileceğini aklınıza getiriyor musunuz? Bu defa Sumut gemileri daha uluslararası sulardayken terör devletinin baskınına uğruyor. Haydutlar gemilere çıkıp direnişçileri derdest edip götürüyor. Ve bu gemilerin bir kısmı Türkiye limanlarından hareket etmiş, uluslararası sularda seyrediyor. Birkaç gün önceki yazımda Sumut'un arkasından devletler de gelmelidir demiştim. Bir devlet geldi ama terör devletiydi gelen. Hem de Sumut'un arkasından değil, önünden geldi. Karşısından geldi, durdurdu ve el koydu. İnsanın aklına hemen 1967 yılındaki 6 gün savaşları geliyor. Terör devleti o gün özellikle başta Mısır olmak üzere Suriye, Irak ve Ürdün havaalanlarına ani baskınlar düzenleyerek uçaklarını henüz pistlerde imha etmişti. Unutulmayacak bir zilletti bu. O savaşta çok şey kaybetmişti Arap dünyası. Başta Türkiye olmak üzere İslam dünyası benzer bir zilleti bir daha yaşar mı dersiniz? Daha açık konuşalım. Gemilerimiz daha hareket etmeden henüz limanlarımızdayken terör devletinin baskınına uğrayıp bulundukları yerde imhaya uğrar mı dersiniz? Benim aklıma gelmiyor değil. Nereden mi çıkarıyorum bunları? Suskunluğumuzdan çıkarıyorum. Tepkisizliğimizden çıkarıyorum. Hatta aklıma çok daha kötü şeyler geliyor. Aynı akıbet havaalanlarımızda bekleyen uçaklarımızın da başına gelebilir. İmkansız mı diyorsunuz? Bölgedeki Amerikan üslerinin, hatta NATO üslerinin terör devletinin emrine amade olduğunu bilmeyen var mı? Siyonist eşkıya 2-3 bin kilometreden gelip İran İslam Cumhuriyeti'ne yapabildiği şeylere bakarak söylüyorum bunları. Rabbim ümmetin akıbetini hayreylesin.
14: Mehmet Emin Özmen, Doğru Haber.
13: Kürt Dil Bayramı, Roja Zimane Kurdi. Yıllar önce Ali Şeriati'nin Öze Dönüş kitabından bir Türk'le yaptığı birkaç günlük dostluğuyla ilgili anekdotunu okumuştum. Kitapta yazıldığına göre bu arkadaşlığı çok kısa sürmüş.
14: Çünkü İstanbul'a geldiklerinde bir merasim gören Ali Şeriati, Türk arkadaşına bu neyin kutlaması diye sorduğunda, Türk ordusunun kuruluşunun 40. yıl dönümü cevabını almış. Ali Şeriati ısrarla 40. yüzyıl mı diye sormasına rağmen arkadaşı hayır yıl diye cevaplayınca Şeriati tarihi bu kadar kısa olan birinin yanından kaçmak lazım diyerek dostluğunu bitirmiş. Roja Zimane Kurdi ismiyle ilan edilen Kürt Dil Bayramı da maalesef böyle bir talihsizliğe konu olmuş durumdadır. Çünkü 1932 yılında Latin harfleriyle basılan Havar dergisinin ilk sayısının basım günü olan 15 Mayıs, Kürt Dil Bayramı olarak seçilmiş. Cizreli Bedirhanilerin Osmanlı ile ters düşmesi sonucu sürgüne gönderilen aile mensuplarından Celadet Ali Bedirhan'ın bazı aydınlarla birlikte Latin alfabesini geliştirmesi ve bu harflerle Havar dergisini basmasını Kürtçenin dil bayramının başlangıcı kabul etmek, dilimizi yaşça çocuk seviyesine düşürmekten başka bir anlam taşımaz. Kürtçe bu kadar kısa tarihli bir dil olamaz ve değildir. Bazı filologların Farsça'nın atası olarak kabul ettikleri Kürtçenin bayramını 1932 ile başlatmak, olsa olsa Avrupa'yı kültür işgalinin günüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal ve arkadaşları İnkılap adı altında harflerin değiştirilmesini resmi olarak başlatmış ve Arap alfabesinin yerine Latin harflerini ikame etmişler. Bu durumu eleştiren birçok aydının kullandığı spot bir cümle vardır. Bir gecede alimlerimizi cahil ilan ettiler. Kökü tarihin derinliklerinde bulunan medreselerde eğitim gören onca alimi bir gecede okuma yazma bilmeyenler sınıfına katmışlar. Olan şuydu: Türkiye, İslam dünyasına ait tarihini tren vagonlarına yükleyip Bulgaristan'a satmış, yerine Avrupa ve Batı zihniyetini ikame etmişti. Peki, biz Kürtler için böyle bir inkılap gerçekleşti mi? Hayır. Ama laik seküler Kürt aydınları Latin alfabesini Kürtçe'ye uyarlayıp bizleri köklerimizden uzaklaştıracak en büyük kötülüğü gerçekleştirmiş durumdadırlar. Rahmetli Ali Osman Koçkuzu'nun bu hususla ilgili güzel bir tespiti var. Türkiye'de Galatasaray taraftarı olan biri takımının kuruluş evrakını arşivden okuyamaz. Çünkü bu takım 1905 yılında kuruldu ve henüz o tarihte harf inkılabı gerçekleşmemişti. Dolayısıyla takımının kuruluş evraklarını incelemek isteyen taraftarın Arap harfleriyle yazılı Osmanlıca belgelerini okuyabilmesi gerekir. Bu durum 1903'te kurulan Beşiktaş veya 1907'de kurulan Fenerbahçe için de geçerlidir. Bu nedenle Şeriati, tarihi yaşça bebek dahi olmayan birinin yanında durmak istememiş. Çünkü bu arkadaşı 1453'te İstanbul surları önünde duran Fatih'in ordusundan habersizmiş. Peki ya biz Kürtler, Arap harfleriyle yazılan Melaye Ciziri'nin o meşhur divanından haberdar mıyız? Bizim dil bayramımızın başlangıcı olarak Latin harfleriyle ilk basımın gerçekleştiği 1932 yılını seçenler, bugün orijinalinden bu divanı okuyabiliyorlar mı? Kürt edebiyatının kilometre taşlarından sayılan Memuzin ve Ahmede Hani'yi bu bayramın hangi noktasında yad edeceğiz? Ya da Resulullah'a olan aşkını terennüm eden güzelim Mevlidi şairi Melaye Batei'nin bu bayramda yeri var mı? Yukarıda yazılı eserlere nazaran yakın bir zamanda yazılan Seyyid Ali Fındıki'nin divanı dahi bu bayrama dahil edilemez. Çünkü o da medreselerde, dergahlarda oturup Arap harfleriyle Kürtçe divanını yazmış. Tarihinizi bu kadar kısa tutarsanız köksüz olur, başka milletlerin yanında bebek muamelesi görürsünüz.
13: Viyat Makayev, Doğru Haber. İran savaşa hazır. Tahran'ın çok cepheli yıpratma stratejisi ve bölgesel hesapları. İran için savaş yalnızca cephede verilen bir mücadele değil. Enerji yollarından vekil güçlere, psikolojik baskıdan ekonomik yıpratmaya kadar uzanan çok katmanlı bir stratejik satrançtır. İran savaşa hazır söylemi, Tahran yönetiminin yalnızca askeri bir propaganda dili kullandığını değil, aynı zamanda uzun yıllardır hazırladığı çok katmanlı savunma ve saldırı stratejisini devreye sokmaya hazır olduğunu gösteriyor. İran'ın temel yaklaşımı, klasik bir cephe savaşından ziyade rakibini aynı anda birçok bölgede yıpratacak asimetrik baskı kurmaktır. Bu nedenle İran, doğrudan çatışmada hava gücü bakımından geride olduğunu bilse de, bölgesel ağları ve vekil unsurları sayesinde savaşı geniş coğrafyalara yayabilecek kapasiteye sahiptir. İran'ın ilk ve en önemli stratejik kartı Hürmüz Boğazı'dır. Dünya enerji ticaretinin önemli bir bölümü bu dar geçitten geçmektedir. İran devrim muhafızları hızlı botlar, mayınlar, kamikaze dronlar ve kıyı konuşlu füze sistemleriyle Hürmüz'de geçici kaos oluşturmayı hedefleyebilir. Böyle bir senaryo yalnızca Körfez ülkelerini değil, Avrupa ve Asya ekonomilerini de enerji kriziyle karşı karşıya bırakır. Uzman analizlerinde İran'ın enerji akışını hedef alan hamlelerinin küresel petrol fiyatlarını sert biçimde yükseltebileceği belirtiliyor. İkinci cephe Irak ve Suriye hattıdır. İran destekli Şii milisler ABD üslerine ve lojistik noktalarına saldırılar düzenleyebilir. Özellikle Haçlı Şabi unsurları kara saldırıları yerine roket ve insansız hava aracı operasyonlarıyla baskı kurmayı tercih edecektir. İran burada doğrudan savaş ilan etmeden düşük yoğunluklu ama sürekli bir çatışma modeli oluşturmayı hedefler. Üçüncü kritik alan Lübnan cephesidir. Hizbullah, İran'ın İsrail'e karşı en güçlü vekil gücü olarak görülüyor. Binlerce füze ve gelişmiş drone kapasitesi sayesinde İsrail'in kuzeyinde büyük bir baskı oluşturabilir. İran açısından bu cephe, İsrail hava kuvvetlerinin dikkatini dağıtmak ve savaşı yalnızca İran topraklarından uzak tutmak için hayati önem taşır. Dördüncü cephe, Yemen olabilir. Husiler, Kızıldeniz'de ticaret yollarını hedef alarak uluslararası deniz taşımacılığını zorlayabilir. Bu strateji, küresel ticaret zincirlerini baskı altına alırken, ABD ve müttefiklerini farklı alanlarda savunma yapmaya zorlar. Son dönemdeki analizlerde Husilerin savaşa dahil olmasının bölgesel çatışmayı büyütebileceği değerlendiriliyor. İran ayrıca siber saldırılar, iç karışıklıkları tetikleme girişimleri ve uzun menzilli füze operasyonlarıyla psikolojik üstünlük kurmaya çalışacaktır. Tahran'ın amacı hızlı zafer kazanmak değil, savaşı uzatarak rakiplerinin ekonomik maliyetini artırmaktır. Bu nedenle İran'ın savaş stratejisi doğrudan büyük meydan muharebelerinden çok yayılmış cepheler ve sürekli baskı modeli üzerine kuruludur. İran'ın dikkat çekici bir başka yönü ise mozaik savunma anlayışıdır. Bu modelde merkezi komuta zarar görse bile yerel birliklerin bağımsız hareket etmesi amaçlanır. Böylece hava saldırılarıyla komuta merkezleri vurulsa dahi sahadaki unsurlar operasyonlarını sürdürebilir. İran ordusuyla devrim muhafızları arasındaki görev paylaşımı da bu stratejiyi destekler. Düzenli ordu, sınır güvenliği ve klasik savunma görevlerine yoğunlaşırken, devrim muhafızları daha agresif operasyonlar yürütür. Balistik füze kapasitesi ise İran'ın en önemli caydırıcılık araçlarından biridir. Bunun yanında İran, savaşın yalnızca askeri değil, psikolojik ve diplomatik yönüne de önem veriyor. Kamuoyunda direniş algısı oluşturarak iç desteği korumayı, aynı zamanda Çin ve Rusya gibi aktörlerle ilişkilerini kullanarak, uluslararası baskıyı azaltmayı hedefliyor. İran yönetimi için en kritik unsur rejimin ayakta kalmasıdır. Bu nedenle Tahran, topyekün saldırı yerine kontrollü gerilim ve uzun süreli yıpratma savaşını daha avantajlı görüyor. Bu nedenle olası bir savaşta İran'ın önceliği rakibini askeri olarak tamamen yenmekten çok maliyetleri büyütmek, enerji piyasalarını sarsmak, bölgesel cepheleri çoğaltmak ve uluslararası baskıyı dağıtmak olacaktır. Tahran yönetimi zamana yayılan çatışmanın sonunda siyasi avantaj elde etmeyi hesaplıyor. Bu hesap İran stratejisinin temelini oluşturuyor. Gazze'ye ve İran'a selam, direnişe devam.
15: Yusuf Arifoğlu, Doğru Haber. Rıza ve razılık Yüce Allah'a hastır. 19 Mayıs 2026. WhatsApp durumlarına bakarken hiç ummadığım kişilerin Kemalizm'e adanmış ve resmi tatil ilan edilen günü zevkle ve mutlulukla paylaştığını gördüm. Ve maalesef görebildiğim kadarıyla içinde gazetemizin de yer aldığı 5 ile 6 gazete dışında tüm gazetelerde bu ritüeli ve günü manşetlerine büyük puntolarla taşımışlar. Hele hele yerel ve ulusal bazda bazı devlet büyükleri, kurum amirleri, ilgili ve yetkili kişilerin Atatürkçülere şirin gözükmek için sahte Atatürkçülük üzerinden gülücükler dağıtması. 24 yıllık bir iktidarın geride bıraktığı bu tortu Kemalist cephe için altın tasta sunulan bir ödüldür. Kemalistlerin bıyık altından kıs kıs güldüklerini görür ve biz iktidarda olmadığımız halde dindar nesil arzuluları dini dar bir noktada kendi istediğimiz noktaya getirdik ya daha ne isteriz dediklerini duyar gibiyim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında alanlarda ve stadyumlarda arzı endam eden baldırı çıplak kızlar ve zorla götürülen imam hatipli öğrenciler bizim çocuklarımız. Kemalistler ve onlara şirin gözükmek isteyen dindarlar bu fırsatı hiç kaçırır mı? Vatan ve milleti kurtaran toplu bir halk,
14: kadını erkeği, yaşlısı genci, alimi talebesiyle bu coğrafyanın tüm dil, kimlik ve inanç paydaşları. Sonrası devlet düşmanı sayılan, köyleri yakılan ve değerlileri asılan, sürgüne gönderilen ve zindanlara atılan yine bu halk. Ama vatanın kurtuluşunda bütün şeref, şan, üstün meziyet, övgü ve kutlamalar bir kişiye verildi. Ve bu 105 yıldır hiç değişmeden aynen devam ediyor. Bir toplumun kazandığı zafer, başarı ve güzel neticeler aslında o halk, millet ve ordusunundur. İllaki komutana nispet edilecek bir şeyler varsa başarısızlık ve olumsuzluk olmalıdır. Ders çıkarılması gereken ve telafi edilmesi gereken yanlışlar başa aittir. Bizde ise her şey tersine dönmüş, döndürülmüş. Baş ilan edilene kutsallık, ölümsüzlük, yenilgisizlik ve dokunulmazlık verilmiş. Koruma kılıfı eğik çizgi yasası altında eleştiren yanmış, dokunan perişan olmuş. Resmi törenlere katılmayan hain ilan edilmiş. Saygı duruşunda bulunmayan aforoz edilmiş. Aslında bu durum bir yönden bütün bir halka, onun değerlerine ve inanç kapsamına karşı büyük bir tezyif ve zulümdür. Milyonların zafer, başarı, kazanç, şeref ve sevabı bire indirgenmiş. Yapılan bir hata veya başarısızlık koca bir orduya verilmiş, halka düşense ey ulu, yürüdüğün yolda, gösterdiğin amaçta dipçik, eziyet, inkar ve ötekileştirme olarak dönmüş. Ama bazı dindarlarım oradaki bir iki olumlu gösteri okunan Asım'ın nesli şiirinden hareketle rakıdaki bir damla sütten helallik ve meşruluk çıkarma aymazlığında. Önce ataya saygı, sonra Müslümanlık gösterisi. Kemalist ritüellere adanmış bir ortam. Orada Kur'an da okunsa değişen ne olacaktı? Mekkeli müşriklerin putları aracı kılma pozisyonuyla bu törenlerin ne farkı var? 24 yıldır iyilikler kerhen, güzellikler günübirlik. Böyle bir ortamda dindar değil, ancak dini dar bir nesil yetişir. Harama tamahkar, haksızlığa meyilli, torpile teşne ve rüşvete gönüllü idareciler mi? Onlar başımızda ahlak ve din vurgusu yapmakla meşgul. Resulullah niçin Mekke'yi terk etti, Medine'ye gitti? Ve ne zaman Mekke'ye döndü? Bunları iyi anlamamız lazımdır. Vatan sevgisi, Kemalist ritüeller ve ulusalcı söylemlerden beslenecek ve tek kişiye adanmış bayramlardan alınacaksa vay halimize. Vatan sevgisi, iman, adalet ve güvenle ilintilidir. Doğru ve sahih bir tutum bizi yanlış, batıl ve İslami olmayan eklentilerden korur. Hiç kimse mecburum kılıfına sarılıp ikiyüzlülük yapmamalıdır. Rıza ve razılık yüce Allah'a hastır. Diğer rıza ve razılıklar bu rıza ve razılığa götürmelidir. İşin içine aracı rıza ve razılıklar girmemelidir.
12: Sesli makale sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinleyin.

0: Kervan FM 93.7.
1: Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizindeydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.

Ölüm Allah'ın emri, biliyorsunuz. Ancak Allah için ucunda ölümün de olabileceği bir yola çağrıldığınızda, viran olası hanede evladı yal var sözünü mü hatırlıyorsunuz?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kapı

Sadece değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökkeşehit Bulvarı, Oğuz Eli Gazi, Antep.

0: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
1: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
2: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
3: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

Halkının buna karşı verdiği cevap sadece, Lut'u ve etrafındakileri şehrinizden kovun. Çünkü onlar çok temiz insanlar. Yanımızda kirlenmesinler demekten ibaret oldu.

Biz onu, ailesini ve beraberinde olanları kurtardık. Yalnız eşinin geride kalıp azaba uğrayanlardan olmasını takdir etmiştik.

Üzerlerine öyle berbat bir yağmur indirdik ki, uyarılıp da aldırmayanların maruz kaldıkları o yağmur ne fena bir yağmurdu.

De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa ona ortak saydıkları şeyler mi?

O nesneler mi üstün, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten sizin için su indiren mi? Öyle bir su ki, biz onun sayesinde gözleri gönülleri açan pek güzel bahçeler bitirmekteyiz. Halbuki siz onun bir tek ağacını bile bitiremezdiniz. Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onlar haktan sapan bir güruhtur.

0: O nesneler mi üstün, yoksa yeri oturmaya elverişli kılan, içinden yer yer ırmaklar akıtan ve oraya sağlam dağlar yerleştiren ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onların çoğu bu gerçeği anlamıyorlar.
1: اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ وَيَجْعَلُ

O nesneler mi üstün, yoksa çaresiz kalıp kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip, sıkıntısını gideren ve sizi dünyada halifeler yapan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz.

O nesneler mi üstün, yoksa size karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren ve rahmetinin müjdecisi olarak rüzgarları gönderen mi? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. Allah, müşriklerin şirk koşmalarından münezzehtir.

O nesneler mi üstün, yoksa mahlukları ilkin yaratan, sonra da tekrar hayat veren ve sizi gerek gökten, gerek yerden rızıklandıran mı? Hiç Allah ile beraber başka tanrı mı olur? Elbette olmaz. De ki, şerik iddianızda tutarlıysanız, delilinizi gösteriniz.

De ki, gerek göklerde gerek yerde olanlardan hiç kimse gaybı bilemez. Gaybı yalnız Allah bilir. Dolayısıyla onlar ne zaman diriltileceklerini de bilemezler.

Fakat ahiretin varlığına dair bilgiler kendilerine resulleri vasıtasıyla ulaşmaktadır. Doğrusu onlar bundan şüphe içindedirler. Hayır, hayır. Onlar ahiretten yana kördürler.

Bunun içindir ki kâfirler, sahi dediler. Biz de babalarımız da ölüp toz toprak olduktan sonra biz mi diriltilip kabirden çıkarılacağız?

0: Bize de, daha önce babalarımıza da bu dirilme vaat edilip durdu. Bu, önceki insanların masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
0: De ki, hele dünyayı bir dolaşın da, suçlu kâfirlerin akıbetleri nasıl olmuş görün.
1: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
0: Sen onlardan ötürü sakın üzülme ve onların kuracakları tuzaklardan dolayı asla tasalanma.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: İddianızda doğru iseniz, bu vaat ne zaman gerçekleşecek derler.
1: قُلْ عَسَىٰ اَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذ۪ي تَسْتَعْجِلُونَ
0: De ki, aceleyle istediğiniz o azabın bir kısmı, belki de ensenize binmek üzeredir.

0: Doğrusu senin Rabbin, insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu ona şükretmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Rabbin, onların gerek sinelerinin sakladığı, gerek açığa vurdukları her şeyi tamamen bilmektedir.

0: Bilesiniz ki bu Kur'an, Süleyman'ın bu kıssası gibi, hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu İsrail oğullarına anlatmaktadır.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: Hem Kur'an, müminler için hidayet rehberidir, rahmettir.
1: اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
0: Senin Rabbin, onların arasında hikmet ve adaletiyle hükmedecektir. Gerçekten O, aziz ve alimdir, mutlak galiptir, her şeyi hakkıyla bilir.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
0: O halde yalnız Allah'a güven. Çünkü tuttuğun yol, gerçekliği meydanda olan hak yoludur.

Şunu bil ki sen ne ölülere sesini duyurabilirsin, ne de arkasına dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin.

Sen körleri de sapıklıktan kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar hakka teslim olurlar.

Kıyamet hakkındaki sözün gerçekleşme zamanı yaklaşınca, onlara yerden bir dabbe, canlı çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize, özellikle kıyamete dair ayetlerimize inanmadıklarını söyler.

O büyük duruşma günü, her ümmetten ayetlerimizi yalan sayan birer cemaat toplarız. Onlar bir araya getirilip Allah'ın huzuruna sevk olunurlar.

0: Nihayet hesap yerine vardıklarında Allah Teala, demek siz ayetlerimin ne olduğunu iyice anlamadan yalan saydınız öyle mi? Yoksa ne yaptınız?
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ
0: İşledikleri zulüm yüzünden tehdit olundukları azap hükmü onlar hakkında gerçekleşti. Onların artık konuşacak halleri kalmadı.

Onlar anlamıyorlar mı ki, biz insanların dinlenip sükûnet bulmaları için geceyi, çalışsınlar diye de gündüz aydınlığını yarattık. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır.

Gün gelecek, sura üflenecek. Allah'ın dilediği dışında, göklerde ve yerde olan herkes, müthiş bir korkuya kapılacak. Hepsi boynu bükük vaziyette, onun huzuruna varacaklar.

Bir de o dağları görür, donuk ve hareketsiz sanırsın. Oysa onlar, bulutların yürüdüğü gibi yürümektedirler. İşte bu, her şeyi muhkem ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır. Muhakkak ki O, sizin yaptığınız her şeyden haberdardır.

Kim onun huzuruna bir iyilikle gelirse, ona daha hayırlı bir mükafat vardır. Üstelik onlar, o kıyamet gününün dehşetinden emin olacaklardır.

0: Kim de kötü işlerle gelirse, onlar da yüzü koyun, ateşe yuvarlanırlar. Siz, işlediklerinizin karşılığından başka bir şey mi bulacaktınız?
1: اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْلَمُ

0: De ki, bana bu beldeyi muhterem ve mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Allah'a, yalnız O'na ibadet etmem emredildi. Keza bana, Allah'a teslim olanların ilki olmam ve Kur'an okumam emredildi. Artık kim doğru yolu bulursa, sırf kendisi için bulmuş olur. Kim de yoldan saparsa, de ki, ben sadece uyarmakla görevli elçilerden biriyim.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَ

0: De ki, hamd o Allah'a olsun ki, size er geç alametlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Senin Rabbin, sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 88 ayettir. Hazreti Musa aleyhisselamın kıssasının Kur'an-ı Kerim'de en tafsilatlı anlatıldığı bir sure olması itibariyle El-Kasas adını almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Dal

0: İşte şunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir.
1: نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: İnanacak kimseler için sana Musa ile Firavun'un arasında geçen olayların bir kısmını gerçeğe tam uygun olarak anlatacağız.

0: Doğrusu Firavun ülkesinde, Mısır'da zorbalık yaptı. Büyüklük tasladı. Halkını çeşitli fırkalara ayırdı. Onlardan bir topluluğu erkek evlatlarını kesmek, kız evlatlarını ise hayatta bırakmak suretiyle özellikle zayıflatmak istiyordu. O bozguncunun tekiydi.
1: وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ
0: Biz ise o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak, onları dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları varis kılmak, onlara dünya hakimiyeti vermek, Firavun'u, Haman'ı ve onların ordularını ise korktuklarına uğratmak istiyorduk.

Bunun içindir ki, Musa dünyaya gelince, annesine şöyle ilham ettik. Onu bir süre emzir. Şayet onun başına bir şey geleceğinden endişe edersen, ırmağa bırak. Hiç endişe etme, hiç üzülme. Zira biz onu sana kavuşturacağız ve onu resullerden yapacağız.

Firavun'un ailesi onu, kendilerine ileride bir düşman ve başlarına bir dert olması için ırmakta bulup yanlarına aldılar. Doğrusu Firavun da Haman da askerleri de yanılıyorlardı. وَقَالَتِ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ

Firavun'un hanımı, onu sandıktan çıkarınca, kocasına, bana da sana da neşe kaynağı olacak sevimli bir çocuk. Öldürmeyin onu. Olur ki bize fayda sağlar. Bakarsın biz onu evlat da ediniriz, diyordu. Kendileri açısından yanlış bir iş yaptıklarının farkında değillerdi.

0: Musa'nın annesi, çocuğunun Firavun'un eline geçtiğini öğrenince, aklı başından gitti. Onun dışındaki her şeyi unuttu. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için kalbine sabır kuvveti vermeseydik, neredeyse işi açığa vuracak, gidip çocuğa sahip çıkacaktı.
1: وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: İşte bu haldeyken annesi Musa'nın kız kardeşine sen fark ettirmeden onu izle dedi. O da kendisini ele vermeksizin kardeşini uzaktan gözetledi.
1: وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ
0: Biz daha ilk günden itibaren onun süt emziren kadınların memelerinden emmesini önlemiştik. Kız kardeşi bu durumu öğrenince onlara, ona güzelce bakabilecek, onun iyiliğine olan her işi yapacak bir aile tavsiye etmemi ister misiniz? Dedi.
1: فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
0: Böylece onu annesine kavuşturduk ki, gözü aydın olsun, tasalanmasın ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu, fakat insanların çoğunun bunu anlamadıklarını öğrensin.

Musa, yiğitlik çağına erip olgunlaşınca, biz ona hikmet ve ilim verdik. Biz iyilik edenleri işte böyle mükafatlandırırız. وَدَخَلَ الْمَد۪ينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ

0: Musa bir gün halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. İki adamı birbiriyle kavga eder vaziyette gördü. Onlardan biri kendi kavminden, öbürü ise düşmanının kabilesinden idi. Hemşehrisi düşman olana karşı yardım istedi. Musa da eliyle vurur vurmaz adamı öldürdü. Arkasından bu dedi, şeytanın işindendir. Kötü bir iştir. O gerçekten saptırıcı, açık bir düşmandır.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Ya Rabbi, ben kendime yazık ettim. Affeyle beni dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o gafurdur, rahimdir.
1: قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ
0: Ya Rabbi dedi, bana lütfettiğin bu nimetler hakkı için artık suçlulara asla arka çıkmam.
1: فَأَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّب۪ينٌ
0: Sabaha kadar endişe içinde etrafı kontrol ederek geceyi geçirdi. Sabahleyin bir de baktı ki, dün kendisinden yardım isteyen soydaşı yine imdadına çağırıyor. Musa ona, belli ki sen azgının tekisin dedi.

Bununla beraber Musa, hem kendisinin hem de soydaşının hasmı olan adamı tutup, onları ayırmak isterken, soydaşı, kendisini yakalayacağını sanarak, "Ne o Musa?" dedi. "Dün bir adam öldürdüğün yetmemiş gibi, bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Senin tek isteğin ülkede bir zorba olmaktır. Asla ıslah etmek, para bulmak istemiyorsun."

0: Çok geçmeden şehrin öte başından bir adam koşarak geldi ve dedi ki: "Ne yapıyorsun Musa? Yetkililer idam istemiyle senin hakkında karar vermek üzere toplantı halindeler. Beni dinlersen derhal şehri terk et. Ben hakikaten senin iyiliğini isteyen biriyim."
1: فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Hemen oradan ayrılıp hep etrafını kontrol ederek endişe içinde şehirden çıktı ve "Şu zalimler güruhunun elinden beni halâs eyle ya Rabbi" diye yalvardı.

0: يسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
1: Medyen'in su kuyularına varınca orada davarlarını suvaran bir grup insan buldu. Onların gerisinde de kendi hayvanlarını uzakta tutmaya çalışan iki kadın gördü. Siz niçin bekliyorsunuz diye sordu. Onlar da, çobanlar hayvanlarını suvarıp ayrılmadıkça biz suvarmayız. Babamız da hayli yaşlı olduğundan iş bize kalıyor diye cevapladılar.

Bunun üzerine onların davarlarını suvardı. Sonra gölgeye çekilip, "Ya Rabbi, bana lütfedeceğin her türlü nimete muhtacım," diye dua etti.

0: ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: Az sonra o iki kızdan biri utangaç bir tavırla yürüyerek çıka geldi ve bize sunduğun suvarma hizmetinin ücretini vermek üzere babam seni davet ediyor dedi. Musa onun yanına girip başından geçen olayları anlatınca o zat endişe etme. O zalimlerin elinden artık kurtuldun dedi.
0: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين.
1: Kızlardan biri babacığım dedi. Bunu işçi olarak tut. Zira senin çalıştıracağın en iyi adam böyle kuvvetli ve güvenli biri olmalıdır.

Babaları ona, kızlarımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Buna karşılık sen de 8 yıl yanımda çalışırsın. Şayet süreyi 10 yıla çıkarırsan, o da senin ikramın olur. Ben seni zahmete sokmak istemem. İnşallah benim dürüst bir insan olduğumu göreceksin.

Musa, bu seninle benim aramızdaki bir sözleşmedir. Bu iki müddetten hangisini yerine getirirsem, buna itiraz edilemez. Yaptığımız bu sözleşmeye Allah da şahit olsun.''

0: بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
1: Musa müddeti tamamlayıp ailesiyle Mısır tarafına doğru yolda giderken dağ tarafında bir ateş fark etti. Ailesine durun dedi. Ben bir ateş fark ettim. Gideyim belki yol hakkında bir bilgi alır veya bir ateş koru getiririm de ateş yakıp ısınma imkanı bulursunuz.
0: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَى اِنِّي اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
1: Oraya varınca kutlu mekandaki vadinin sağ tarafında bulunan ağaçtan şöyle nida edildi. Ey Musa! Rabbül Alemin olan Allah benim.

0: Haydi asanı yere bırak. Musa onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Gel Musa, endişe etme. Çünkü sen güven içinde olanlardansın.
1: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: Elini koynuna sok. Şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor. Yılana karşı korkudan ötürü tavır alma sahikiyle, kanat gibi açılan kollarını kendine çekip toparlan. Korkma artık. İşte bunlar, Rabbin tarafından Firavun ile onun ileri gelen yetkililerine gönderilen iki mucizedir. Onlar gerçekten iyice yoldan çıkmış bir güruhtur.
1: قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا

Hem biz Musa'ya seslendiğimiz zaman sen dağın yanında da değildin. Fakat düşünüp ders alsınlar diye daha önce kendilerini uyarmak üzere peygamber gelmemiş olan bir halkı uyarıp aydınlatman için Rabbin tarafından bir rahmet eseri olarak seni Resul yapıp orada cereyan eden şeyleri sana bildirdik.

Eğer senin halkın inkar ve isyanları yüzünden kıyamet günü duruşmasında kendilerine azap verildiğinde, ey ulu Rabbimiz, dünyadayken bize de peygamber göndermiş olsaydın, biz de ayetlerine uyarak müminler arasına dahil olurduk demesinler diye seni elçi gönderdik.

0: قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.
1: Buna rağmen yine de kendilerine tarafımızdan hakikat, yani Kur'an ve peygamber gelince, Musa'ya verilen mucizelerin benzeri ona da verilse ya, diyorlar. Oysa daha önce Musa'ya verilen vahyi de inkâr etmemişler miydi? Ve hatta, bunlar birbirini destekleyen iki sihir, aldatmaca, biz hepsini reddediyoruz demişlerdi.

De ki, bu iddianızda tutarlıysanız, bu iki kitaptan daha doğru, daha muteber olup, Allah tarafından gelmiş olan başka bir kitap gösterin, ona tabi olayım.''

0: Eğer senin bu davetini kabul etmezlerse, bil ki onlar sadece heva ve heveslerine uymaktadırlar. Halbuki Allah tarafından bir delil olmaksızın, kendi heva ve hevesine tabi olandan daha şaşkın ve sapkın kimse olabilir mi? Allah, zulmü kendine meslek edinen kimseleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.
1: XX. cüzün 1. ve 2. hizmini

Amen to. İnsan eşref-i mahlukattır derdi babam. Bu sözün sözler içinde bir yeri vardı. Ama 1 Eylül günü bilek damarlarımı kestiğim zaman bu söz asıl anlamını kavradı. Geçti çılgınların, çıbanların, reklamların arasından. Geçti tarih denilen tamahkar tüccarı. Kararmış rakamların yarıklarından sızarak bu söz yüreğime kadar alçaldı. Damar kesildi, kandır akacak. Ama kan kesilince damardan sıcak, sımsıcak kelimeler boşandı. Aşk için karnıma ve göğsüme, ölüm için yüreğime sürdüğüm ecza uçtu birden. Aşk ve ölüm bana yeniden, su ve ateş ve toprak yeniden yorumlandı. Dilce susup, bedence konuşulan bir çağda, biliyorum kolay anlaşılmayacak, kanatları kara fücur çiçekleri açmış olan dünyanın, yanık yağda boğulan yapıların arasında delirmek hakkını elde bulundurmak. Rahma çağdaş terimlerle yanaşmak için bana deha değil, belgeler gerekli, kanıtlar, ifadeler, resmi mühür ve imza. Gençken peş peşe kaç gece yıllarca acıyan yumuşak yerlerime yaslanıp uçardım. Bilmezdim neden bazı saatler Alaturka vakitleri ayarlı. Neden karpuz sergilerinde lüküs yanar. Yazgı desem kötü bir şey dokunmuş olurdu sanki dudaklarıma. Tokat aklıma bile gelmezdi babam 15'li olmasa. Meyan kökü kazarmış babam kırlarda. Ben o yaşta koltuğumda kitaplar, işaret parmağımda zincir, cebimde sedef çakı, cebimde kırlangıçlar, çılgınlık sayfaları, kafamda yasak düşünceler, jit mesela. Kar yağarken kirlenen bir şeydi benim yüzüm. Her sevinç nöbetinde kusmak sunuldu bana. Gecenin anlamı tıkansın diye ıslık çalar, resimli bir kitaptan çalardım hayatımı. Oysa her gün merkep kiralayıp da kazılan kökleri Forbes firmasına satan babamdı. Budur, işte bir daha korkmamak için korkmaz görünen korku. İşte şehirleri bayındır gösteren yalan. İşte mevsimlerin değiştiği yerde buharlaşan kelepçeler, sürgünler, gençlik acılarıyla güç bela kurduğum cümle işte bu. Ten kaygısı yüklü ağır bir haç taşımaktan tenimin olanca ağırlığı yok oldu. Solgun evler, ölü bir dağ, iyice solmuş dudak bile bir bir çınlayan ihtilal haberidir. Ve gecenin gümüş ipliklerden işlenmiş oluşu nisan ayları gelince vücudu hafifletir. Şahlanan grevler içinde kahkahaların küstah, bakışların beyaz bulutlara karşı obur, marşlara ayarlanmak hevesindeki sesim gider şehre ve şaraba yaltaklanarak biraz ağlayabilmek için fotoğraflar çektirir. Babam seferberlikte mekkaredir. İnsanın gölgesiyle tanımlandığı bir çağda marşlara düşer belki birkaç şey açıklamak. Belki ruhların gölgesi düşer de marşlara. Mümkün olur babamı varlık sancısıyla çığırmak. Ezan sesi duyulmuyor, haç dikilmiş minbere. Kafir Yunan bayrak asmış camilere, her yere. Öyleyse gel kardeşim, hep verelim el ele. Patlatalım bombaları, çanlar sussun her yerde. Çanlar sustu ve fakat binlerce yılın yabancısı bir ses değdi minarelere. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Polistir babam, cumhuriyetin bir kuludur. Bense anlamış değilim böyle maceralardan. Ne Godayva geçer yoldan, ne bir kimse kör olur. Yalnız coşkunluğu karşısında içlendiğim şadırvan, nüfus cüzdanında tuhaf ekmek damgası durur.
Benim işim bulutlar arşınlamak gün boyu. Etin ıslak tadına doğru yavaş yavaş uyanmak. Çocuk kemiklerinden yelkenler yapıp hırsız cenazelerine bine bine, temiz döşeklerin ürpertisinden çeşme, korkak dualarından cibinlikler kurarak, dokunduğum banknotların tiksinmeyi itiraz, nakıtsız yaşamakları silahlanmak sanarak, çıkardım boğazıma tıkanan lokmanın hartasını. Çıkınında güneşler halka dağıtmak için, halkı suvarmak için saçlarımda bin ırmak. Ihtırdım caddeleri, meğer ki mezarlarmış. Hazırmış zaten duvar sıkılmış bir yumruğa. Fly Pan Am, drink Coca-Cola. Tutun ve yüzleştirin hayatları. Biri kör batakların çırpınışında kutsal, biri serkeş ama oldukça da haklı. Ölümler ölümlere ulanmakta ustadır. Hayatsa bir başka hayata karşı. Orada aşk ve çocuk birbirine katışmaz. Nasıl katışmıyorsa başaklara Ağustos sıcağı. Kendi tehlikesi peşinden gider insan. Putların dahi damarından aktığı güne kadar sürdürür yorucu kovalamayı. Hanidir görklü dünya, dünyalar içre doğan? Nerede, hangi yöremizde zihnin tunç surlardan berkitilmiş ülkesi? Ağzı bayat suyla çalkanmış çocuğa rahim olan parti broşürleri yoksa kafiyeler mi? Hangi cisimdir açıkça bilmek isterim takvim yapraklarının arasını dolduran? Nedir o katı şey ki gücü gönlüm dağdağısını durultacak? Hayat dört şeyle kaimdir derdi babam. Su ve ateş ve toprak ve rüzgar. Ona kendimi sonradan ben ekledim. Pişirilmiş çamurun zifiri korkusunu, ham yüreğin pütürlerini geçtim. Gövdemi alemlere zerk ederek var oldum kayrasıyla var edenin. Eşref-i mahlukat nedir bildim.

Bilirim, bildiririm ki Allah'tan başka yoktur tapacak. Ortağı yoktur, birdir ancak. Bu biliş, bildiriş sınanmış olarak candandır, gönülden. İnancı halistir, özden. Ve bilirim, bildiririm ki Muhammed kuludur, Resulüdür. Onu tanınmış bir dinle gönderdi. Yol yitirenlere yol bulduran dağ gibi belirli alametle. Hükmü kesin kılınmış kitapla. Parıl parıl parlayan aydınlıkla. Bozulması mümkün olmayan emirle yolladı. Şüpheleri gidermek, apaçık gerçekleri kesinleştirmek, delillerle halkı kötülüklerden çekindirmek, belalardan korkutmak için yolladı. Hazreti Muhammed'in karar ettiği yer, karar edilecek yerlerin en hayırlısıdır. Yetiştiği yer, yetişilen yerin en yücesidir. Keramet madenlerinde yetişmiş, selamet yaygısının yayıldığı yerlerde gelişmiştir. İyi kişilerin gönülleri ona yönelmiştir. İnananların gözleri ona meyletmiştir. Allah eski kinleri onunla gömmüştür. Gönüllerdeki düşmanlıkları onunla söndürmüştür. Onunla inananları uzlaştırmıştır. Kardeş etmiştir. Onunla şirki imandan ayırmıştır. Onunla alçalışı yüceltmiştir. Onunla yüceliği alçaltmıştır. Sözü anlatıştır onun. Susması söz söyleyiştir onun.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun.

radyo frekansınız artık 93.7 olacak. Kervan FM.

Söz taşıyıp öc alan iki yüzlü şiir ve kabile düşmanlarım. Ey Ebi Sülman'ın oğlu, sen mahvoldun dediler. Suat'ın derdi bana yetmezmiş gibi, ey Ebi Sülman'ın oğlu, sen kendini ölmüş bil. Ben de koştum güvendiğim dostlara. Kime başvurdumsa, biz yokuz bu işte. Var git kendin bak başının çaresine demezler mi? Ben de onlara dedim ki, gidin beni yalnız bırakın. Neye hükmetmişse o olur. Hükmeden o Allah ki, yaşamak dediğiniz nedir? Bin yıl yaşansa bile, eninde sonunda insanoğlu o kambur tahta kutuya girmeyecek, binmeyecek mi? Haber geldi. Peygamber seni öyle bir cezaya çarptıracak ki, siz bilirsiniz hey zavallılar dedim. İşte onun kapısındayım. Yüreğimde sonsuz bağışlanma ümidi. Ondan özür dilemeye geldim. Af istemeye geldim. Çünkü o sırrını bilendir. Kabul edicidir mazeretleri. O affedenlerin en affedicisi. İçi hidayet öğüdü, en yüce gerçeklerle dolu Kur'an'ı sana armağan eden Allah için ver bana bir savunma mühleti. Bakma ve zaten bakmazsın sözlerine beni kıskananların. Senin hükmün onlara değil, Hakk'a ayarlı ve ben de bir parça suçluyum belki. Ama senin makamındayım, fillerin bile titrediği makamda. Bir makam ki titrerdi bir fil benim gördüklerimi görse, işitse işittiklerimi. Burada beni ancak Allah buyruğuna bağlı peygamber affı kurtarır. Ben de onun öç ve adalet eline uzatıyorum, işte sağ elimi. Beni ancak o kurtarabilir burada. Yalnız o. Şimdi söz yalnız onun. Ama o sen suçlusun, cezanı çekeceksin dese, önünde eğik bulur boynumu adaletin heybeti. En heybetli manzara bu olur benim için. Çünkü iç içe açılan sonsuz arslan yataklarının içindeki muhteşem yurdunda hüküm süren arslanlar başbuğudur. Bir arslan ki erkenden ava çıkar. Yavrularının besini insanoğlu insan eti. Bir arslan ki savaş alanında kendi düşmanı dengi bırakmadan çarpışmayı, haram sayarak kendine savaşı terk etmeyi. Heybetinden kısılır sesleri yırtıcı çöl aslanlarının. Aslanlar arasında bile o dağıtır

Mekke Vadisi'nde İslam'ı kabul eden, Kureyş'in en ileri gelenleri cömertlikte ve yiğitlikte hiçbirinin yok dengi. İlk günler göçmek gerekliydi. Hemen göçtüler. Zerre tereddüt etmeden, bırakarak yurtlarını, tüten ocaklarını, mal ve mülklerini. Yerlerinde kalanlar, çarpışamayacak güçte olanlardı. Onlar da müdafasız ve silahsız, çepeçevre küfürle çevrili bugünü hazırlamış ve beklemişlerdi. Evet, bunlar başları dimdik gezen yiğit üstü yiğit. Davud'a mahsus demir gömlektir zırh diye giydikleri. Zırhları pırıl pırıl, upuzun çelikten. Büklümleri öyle ki birbirine geçip kaynamış bir ayrık otunun halkaları gibi. Mızrakları düşmanı devirse yere, gurur nedir bilmezler. Yenilirlerse bilmezler nedir umut kesme. Yok ya yenildikleri. Aksoy develer gibidir gidişleri. Korunmaları da saldırış. Vurulunca göğüslerinden vurulurlar. Onlar ürkmez. Onlardan ürker dev dalgalı ölüm denizi.

kala gibi dik başın bulutlarla yarışsın. Dalga dalga saçların rüzgarlara karışsın. Adını nakşedelim eski kadim surlara. Sesini haykıralım asırdan asırlara.

Kahramanlar büyüsün masalda dev misali. Eğilsin öpsün gökler canım nazlı hilali. Ordularım yeniden Tuna'ya akın etsin. Bir yıldırım çıksın da uzağı yakın etsin. Selam dursun karşımda bütün şerefler şanlar. Namını tebcil etsin yıldızlar kehkeşanlar. İçimde hiç sönmeyen bir fetih sevdası var. Yavuz gibi diyorum bir dünya insana dar. Bir seda duymak için sahralara düşmeyim. Helal olsun bu yolda varım yoğum her şeyim. Volkan gibi lav atmış ne susmuş ne sönmüşüm. Ben fikir uğruna çılgınlara dönmüşüm. Bir deha bekliyoruz gençliğe mihrap olsun. Ruhları tutuşturan bir ateş mihrak olsun. Sinesinde birleşsin sağa sola sapanlar. Kahrolsun hak dururken yabancıya tapanlar. Çık neredesin zuhur et, biz seni bekliyoruz. Yıllardır yollarında yorgun emekliyoruz. Musa ol hakka yüksel, tecelli et de tura. Zulmet yıkılsın gitsin, cihan gark olsun nura. İstiyorum, yeniden bir hilkat istiyorum. Ne hayal, ne kuruntu, hakikat istiyorum. Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum. Hakikat.